Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.

Bir çağlada Harvard Daşı'nın kütüphanısında okuguçlarının çırak yıkıp koyup ögünüş kılıp atkallıqı toğırsızdaki bir sürat torda xeyli kent tarqılıp yürgeydi. Sürat tartılığa vaqt sər saat 4 bolup, kütüphanda bir mi boş orun qamağın. Süratnin astığa mundaq yazılğan. Harvardqa kelgenden keyin haqiqi sarqıllar aslında talant egiler bolmasdan başqalarga qaraganda teximi köp tirishqan adamlar ikenligini bayqaysız. Şunondan keyin Harvard daşöde Sər saat 4 yerim namlıq bir kitap mı yazıldı. Bu kitap Harvard daşö yaşlağı bergen soğat bolu süpüt bilen netçe milyon jongoluq okuguçlarını özgertmekçi boğan. Elbette Harvardqa berip baqqanlar haqiqi ahvalının ondaq emasligini bilidi. Keyin tordaşlardan biri japalıq izdiniş, astaydıl tekşürüş arqılıq o süratnin əmeliyyatta Washington daşöde tartılğanlıqı. Yani kelip süratdiki vaqt adetki çağladaki sər vaxtı saat 4 bolmasdın, mevsumluq imtihan başlanışdın bir gün burun keç saat 10 boğa vaxt ikenligini ispatlap çıxdı. Köpçilik ayan bundaq çağda kütüphanı toşıp ketmese, manı bunun bir normallıq desek boludu. Bizden daş ölürümüzdü mu imtihan həptisi de kütüphanının boş orun tapqılı bolmaydı. Hatta ət imtihan degen günü keçeci uxlamay ögünüş qıldıqallama azamaz. Bu, elbette, dər salmaqının iğırlıqı keltürüp çıxarğan mesele. Ama imtihan aldıdaki BISP ügünüşünün en muhim sebebi sürelmeli keselliki edip atladığan bir nersinin sebebi oluşu mümkün. Her mevsumluk dersi tükendin keyin mektepler okuguçlarının tekrar kılı verişi üçün işke yaptığı vaxt berdi. Dastlabda işke yaptığı bek uzun dek bilinip, işke gün oyunu bilip, andın ügünüş kılığa edip oylaymış, işke gündin keyin yeni işke gün ötüp gedirdi. Şunda kılıp, bilip bilmeyle imtihanı hep skip kalıdı. Bu çağda zor bir türküm okuguçlar, mektepteki en tırışçan okuguçlarla ayrılınıdı. İşke yaptığı sözlügan imtihan ahırlaşkanda, hemisinin arğıllıqtın çırayda nur diye ders kalmaydı. Sörelmeli keseldeki adamın hakiki azaplaydı. Bir işini kılgınız ba, lekin türlük sebepler bilen devamlıq kendini söyleysiz. En ahırkı minutlarda canını tikip tırışıp, kandaklı bomusun kıptügütsiz. Nurgun adamla nime o sörelmeli keseldeki degen, hammasi horulluqdan emas mu deydi. Ameliyatda horulluq bilan so'ralmalik kasalligi o'xshamaydi. O'rin odamga hech qanday ish qo'shaqmaydi, hech qanday ishni qilg'us kelmaydi. Bekor tamoq yegandan xijillik his qilmaydi. O'zini ayiblash tuyg'usiga patmaydi. So'ralmalik kasalligi girdobar bo'lgan odamning qildigan nurg'un ishi bor, o'zining qilg'usi bor, lekin hamisha kayniga so'rab, eng oxiri zodi qimmisi bo'lmaydigan vaqtda ondan jon tikib qoladi. Ishni vaqtida qilmaganidan azoblanadi. Bunda halatını özgertkisi ba. Orun adam davalınıştın vazgeçken adam. Sörelmeli keselikigi gırıptar boğan

Nim qılıbatsan, oyun oynavatıman. Nim qılıbatsan, oyun oynavatıman. Nim qılıbatsan, oyun oynavatıman. Nurgun qızla, oğul dostum, ettiyenin keşkici oyun oynaydı. Man hemrah bolğa vaqti bar qansırı azlap ketibatıdı. Ayırılıp ketaymikin dep dert tökidi. Ama yana bir taraftan oyun oynadığı deple ayrılıp gelse absosnarlık iş buluduğun da kez kılışıdı. Yani Nurgun oğulla ilgiri oyun oynayışı berilip gitip, öz yaxşı gördüğün kız dostudun ayrılıp qağallıqı. Eğer vaqtını kaynagen durgılı bolsa, kız dostuğa, hem de her kız oyun oynamayın mən de vədi berip bolsa mı, tutup qaldıqallıqını etip, həsrət çekişidi. Yani bazıla, eğer bir oğul bala oyun oynavatkan çağdı mı, uçurunuzu cevap qaytırsa, şikilenmeyi onun yatlıq bolsanız boludu, deydi. Bu oyun Avrupa'dan Jungo'a kirgenden keyin Nurgun oğullarını məhliyə qılıb aldı. Oyun oynap baqqallarla onun tamaqını, uyğunu unutuldurgudak, hatta kız dostudun vazgeç közgüdak sehri küçüdün nədligini biludu. Bir mahal tor oyunlarına xumar boğan adam bolu süpütüm bilen, mən bundaq hissiyatını xeyli düşünümün. Toluqsız otur mektabda oqubatqan çıxımda muallim mağın nəsihat qılıb, qızıqışın sağ ziyan saldığan nərsiga aylınıp qamısın digaydı. Aynı çağda muallimnin sözüdeki çoğunqır hikimətini düşünmügen kemmen. Şu çağlada o da bir həbdə, keç saat 3 keçə, toxtumay oyun oynap çıqa vaqtlarım boğan. Texi, atanam oyun oynavatqallıqımını bilip qamısın dəb, işinin yoçqını kiyim kecəklərimle etip qoğaydım. Mən bir mahal Baturunun devi bile ilişi türdeki oyunlağı amıraq bop qaldım. Kiyin, o çağladaki DVD aparatlarının işke saxlıqıcı bomuğaşqa oyunla saxlap qoyğulu bomaydı. Şuna aparatını etibassam, yani baştın başlandıgan boğaşqa ətmək uçı koyup koyattım. Dəl qışlıq tadıl məzgeli idi, dərsimi yok. Kündü oyun oynaydım. Kalamını işletip, DVD aparatının etilmigallikini aşkarlap koyduğun kızıl çırkını ah cevabı bilen tosup koydum. Bundaq boğanda anam menin oyun oynayat qallıqımını ufkıp qamaydı. Ama sınlım akıllıq boğaşqa bilip qaladdı. Şunun bilen, onunğa kempü digendek uşaq tüşak yemeklilerini elip berip, ancı mınca parç pullanı berip, kollap koyattım. Şunda kılıp, o da bir hapti geçe DVD aparatını etmedim. Bir haptadan keyin tutup baksam, kolunu köydürge de kızıp getipti. Oyun oynaş üçün daim atanam bilen takallışıp kalattım. Ula, meni yakın atıraptaki mənzerlik caylağı apırıp oyun tüp gelmekçe bolattı. Lekin, mən oyun oynaş üçün öyden çıkılı onu maydım. Adam hatta közümge körüstüp durup, oyun deskisini sündürüp etdi. Toluq oturdu oquvatqan çığımda, şəmbilik kompüter sınıfıgı tərbiyelenişke tızımlattım. Dərs çüştün burun saat 9'dan 12'ye gece davamlaşattı. Mən öydikilerge dərsini çüştün kiyin saat 6 gece ötüdükeyen dəp koydum. Bundaq boğanda kəs saat 7-8'lerde öyük kəsən bolu evretti. Siz çoğun bilip oldunuz, çüştün kiyin torxanıgı berip oyun ödettim. Beycinda şüge bağandın kiyin mağı oxşaşla oyunu xumar boğallarının köplükünü baykıdım. İnçandın kəlgən bir yataq dışım bar idi, umu tor oyunlarga, bulup mu Alvastı şəhərge pek amıraq idi. Elim yaxşı, toluq oturdun başlap, özümünün kompüterga oyun kaçılmaydıgan bir yaxşı adetini yetildirgen idim. Bu adetini hazırıcı davamlaştırıp gelibatı mən. Nemişqa desiniz, mən özümünün oyun xumarının qancılı küşlük ikkəlgini bilmən. Eğer kaçılaplı koysam, özümünü tartalmay qalımən. Yataq dişim minin nasihatimini anlamay, özümünü tutu alalayma, dedi. Başta hakikaten özünü xeyli kontrol kılıb aldı. Lekin barğanca özünü oyundan tartalmaydıgan, keç keçiləb oyun oynap çıxıdıgan bop getdi. Nəticədə, mövsümlük imtihanda 8 pən içində 3 pəndin ötəlməbdi. Beycindaşı bilen Çinxuadaşının mundaq bir pərqi var. Beycindaşı da oquqıçılarının yatqıda kompüter bay yoxluqı bilen kar yox. Çinxuadaşı da birinciliğinin birinci mevsimde okuğuçlarının kompüter ilişiği yol koymaydıken. İkinci mevsimden başlayıp kompüter asab oladıken. Ama torgu uluğulu koymaydıken. Beycindaşı da okuğuçlar sel erkirrek. Ya erkin pervaz kılısan, ya erkinlik içi de tügüşsen. Ama adette mailinizge koyup bergen bilen imtihandan ötelmeyi kileyi verseniz öyünüzge yol kısıp koydu. Kiyin, o yataq dişim özünün oyunu xumar bop qalğanıdan qattıq nəpratlanıp, kompüterini işkap qısılıp, içki danı yoğan qulu bilen taqap, aşkışını özümü tapalmaydığa yergi taşlıb etdi. Şu çağda onun iradısıge, oğul balıda qılğa işiğa bək qayılıp gettim.
Ләкин тиге бер хаптым булмай, төмөр кесидеген юган бер кайчыны көтүрүп кирипти. Баханысы компьютерда макал язмакчы экен. Нәч күн өтмәйла яна оюнга киришип кетти. Кийин шуны байкадым ки, адам хакыйкый турда өзүн өзгертиш ниетиге келмей туруп, өзүн мажбурлайдыган бундай васиталарга тайынып, тор хумарыдан кол үзәмәйди экен. Onundan qol üzüş üçün çoxun başqa birər işdə texımı küçlük bolğan muvafiqiyyət tuyğusuna erişir kerak. Ondaq bolmaydı ekan, patqaqqa texımı çonqur petib, xatalıq üstüge xatalıq sadır qıp qoyduq. Yataq dişimnin ahvalını öz gözüm bilan körgan bolsammı, birinci illik tiki çağda mənmı bir məl kompyuterga məptom bolub, özümni kontrol qılamay qaldım. Ögünüş besimi eğir boğaşqa, oyun oynap besimnin qutulmaqçı bolatdım. Мен герче ятақта ойнымасам мо торханага чыккаттым. Шу чагларда вактым болса торханага чапаттым. Яки кечече оюн ойнайттым. Яки болса инглизче кино көрүп чыккаттым. Бейжинда шу дарвазасы алдыда нургун жаштардын арзу-армандарын көпүккө айландырган бир торханы ба? Мектеп атрапындагы кийим-кечек дүкөнүнүн кызларга нисбетен кыанчылык жалып кылыш күчү болгонудак, мектепке якын жайдагы торхана уларга нисбетен шу кадар жалыпкар жай эсептелинет. Hazır meni quyashdak nurluq jigit deb maqtaydiganlar shu chaqlardagi kompyuter oldida mukchib o'ltirgan butun badindan isning yedi kelib turadigan holatimni ko'rsa, ko'zlari chachirab ketgudek bo'lib ketishi mumkin. Keyin Turxondan ayrilish qaroriga keldim. Agar biror narsani yaxshi ko'rsangiz, uni keyingi kunlardagi pushaymonga sabab chiqib qo'ymang. Yaxshi ko'rish qarg'ulachi bo'lmasligi kerak. Tor o'yiniga haqiqatan muhabbatim bor, ammo bu muhabbatning hayotimdagi pushaymonga aylanib qolishini xohlamayman. Suratchi bo'lsang, 3 avlod nomratlikda o'tasan. Tog' linza umringni yeydi. Canonni olma, ixtiyoring qo'ldan ketar. Bu tog' linzali fotoapparat sotib olguvchilarning ta'ni qilib aytganlari. Mening bir do'stim boshda tog' linzali fotoapparatim birini sotib oldi. Shundan keyin to'xtamay aynak almashtirgan kunlari boshlandi. Birinchi qitim Canon 450D tipliq tövən dərəcəlikni setib alğan çağda xoşallıqı deyinimğa kelib bir talay kasbi atalğularını işiltib turub, yeni tartqan suratlarını birdən-birdən görüstüb çıxdı. Şunundan keyin hər qitim görüşgən çağda biliq göz, lomo toğrusuda ağız-ağızığı tegmay sözləb ketatdi. Şunun bilan tang yeni tipdiki yuqarı dərəcəlik kamera linzisi və yeni tipdiki üskünlərni toxtamay setib elib, bir neçə aydla 70-80 min yuan xərcləb atdı. Яны менден 20 000 юан қарыз алды. Қолы қысқа болғашқа, техимі әхмиетлік болған башқышланы қылышқы вақты вә құрбы етмеді. Сүретчілік оның айатыдегі бірдің бір қызықшыға айланды. Яқшы бұмыға әрі қандық бір іштияқын ташламақ тәз? Менің үшін құмарымны ташлашымғы мұ ашқетім торханда маң еқылап кәген өлім вәхимісі сәп болған. Әгер растылыла ташлаш ниетіңіз болса, бәз яқшы амалламы ба? Мәслән, әмкарлық көрпісіға қатнышыш. Оқшаш кечірмішні бешідің өткізу атқалла білін жән болып, ой қиялларыны етіш, өз ара мәдәт береш қатарлықла. Қағаз өй қатарлық нұрғын Америка филімлерді әмкарлық көрпісінің көрінішілері ба? Арақ кешілінің намсыз ұчырши, Америкада нұрғын адамлар білдіған арақ ташлаш әмкарлық көрпілерінің бірі. Әрқетімлік еғылышта ардың бір адам тәшкілдігі болып, мұнасыватлық бір темада сөхбәт ойыштырды. Қатнаш қоучылар өзірінің құмар болып келіш жәрияны вә бұныңғы сәп болған амылланы сәмімелік білән отырғы қойуды. Көпчілік айтыплық білән бір-біріге мәдәт вә елхан берішуді. Бір мәзгілік өз ара түшініштен кейін қатнаш қоучылар отырсы да достылық вә мейхір мұхабәт шәкілініді. Айат талымы тамақ қоқшайды. Әгер башта болғыны көп ябасыңыз, құрысқыңыз тойып келіп, ақыры кавап дегендек есіл неметләні көп емейсіз. Әгер өміріңіздің күрәшчі айылларда ойынғы мәхлия болып, мәвім дүниядегі Нью-Йорк көчілерді машиныңызды ұшырып ерсіңіз, күлләнің бірді хақиқи Нью-Йоркны зиярат қылыш үшін әмілі күш топлайдыған пұрсатты қолын беріп қойсыз. Қызықыш, аятлықның тетіт қосы, тамықы әмәс. Тамақтың бұрынғы салат, әр қанчы ешлік болсы мұ, ашқазыныңыздың асасық тамаққа чоқым орын еп қойшыңыз керек.

Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlı programımızda görüşeli, hayır hoş.

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolda ictihad bilen izdinovatkan, izdiniş dağımıda alğı ilgirlavatkan radyo anlayıcılar. Bu şu vaxtınla xeyirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arap Atasancan. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021-li 7. ayının 6. günü Jongo Komünistik Partiyası bilen dünyadaki partiyeler rehberleri yığındı sözlügen partiyeler hemkarlıkını küçeytip, halkını birlikte bəxtki eriştireyli namlıq asasi məhsət sözünü anladınız.

Her kaysi devletlerinin terakkiyat hemkarlıkını küçeytişige, her kaysi devlet halkının terakkiyat neticelerden ortak bahrınışige türütkü bulup, dünyavi terakkiyatının adılıkı, ünümdarlıkı, maslıkını aşırıp, her kandak kişinin teknikini kamal kılabilişi, pen teknikide an payda kılışı, terakkiyatta alakını üzüşüge ortak karıştırışımız gerek. Şunun işini ben ki, başka devletinin terakkiyatı toskulluk kılış, başka devlet halkının turmuşu ziyan yetküzüş arkalık tehdit salıdığan her kandak siyasi neyranvazlık kişilerinin könlüğü yakmaydı. Şunakla bihoda avarçılık bilen ahırlışıdı. Törtüncü, biz hemkarlıkını küçeytiş mesuliyetimizini zimimizgi ilip, dünyavi xevp xeter ve hırsqa kol tutuşup takabül duruşumuz gerek. İli hem yamravatkan yeni tasıman öpki yalığı yukumu aldı da, biz ilmi tedbir kolunu işte çıntırıp, iştipaklık ve hemkarlıkını teşebbüs kılıp, immunitet cahitki hağını toldurup, yukumunu siyasilaştırış, virüsü belgi çaplı bilişki karıştırıp, insaniyet seyye sağlamlık ortak gevdisi berpa kılışka ortak türütkü buluşumuz gerek. Terörizm katarlık insaniyetin ortak düşmanı aldı da, biz hemkarlış arkalık hevpsizlikini, mukumluğunu közlep, hevpsizlik tozkını ortak obdan silişimiz gerek. Aciz ekologiyelik muhit aldı da, biz tabiyetki hürmet kılış, tabiyetki maslaşış, tabiyetini koğdaştı çıntırıp, birlikte yeşil yurtmakan berpa kılışımız gerek. Kelimat özgürüşünün, insaniyetinin mevcutluğu ve terakiyatı ilip gelgen keskin hırsı aldı da, biz mesuliyetini dadıl zimimizgi ilip, bir niyette hemkarlışıp, Adem bilen tabiyatının inah birli ötüşü yolu üstü de ortak izdinişimiz gerek. Beşinci, biz idari kılışını mükemmelleştiriş mesuliyetimizini zimimizgi ilip, halıkını bəxtki eriştiriş iktidarımızını üzlüksüz aşırışımız gerek. Bəxt saadetki eriş yolu okşaş bulmaydı. Her kaysi devlet halkı, özünün terakiyat yolu ve tüzüm endisini tallaşkı hukukluk. Bu əsildilla, xalıqnın bəx saadeti de buluşkı teyişlik məzmun. Demokratiya mu, şunun o oxşaşla assaniki devletlerinin patni təməz. Belki, her kaysi devlet halkının hukuki. Demokratiyanın işqaşırışının köpxil usulu ba. Həmmini bir qilip silebiliş mümkün əməz. Bir devletnin demokratik ya ki demokratik emeslikige şu devletnin halkı bağı bir iş gerek. Aslandaki kişilerin degini hesap olmaydı. Biz almaştırış ve öz ara örnek ilişini küçeytip, alakilişiş mekanizmini mükemmelleştirip, cemiyet ehvali halk rayını ilgilep, teşkili sistemini takamullaştırıp, idari kiliş iktidarımızını östürüp, öz devletimizin ekvalığı uygun kilidigan demokratik siyasi kuruluşunu algı seljetip, halkını bəxtki eriştiriş iktidarı ve önümünü üzlüksüz östürüşümüz gerek. Hanımla, əpendile, dostla, halkını bəxtki eriştiriş, Cungu Komünistik Partiyasının baştan ahır çıntırıp gelgen əsli məqsidi. Bugünkü gündə, Cungu umumüzlük hallıq cəmiyyət kurup çıxış kürəş nişanını işğa aşırıp, sosyalistik zamani vilaşkan devletini umumüzlük kuruş yeni səpirini başladı. Cungu xalqının eriş duyğusu, bəxt duyğusu, bixətərlik duyğusu üzlüksüz açdı. Cungu'nun işlerini yaxşı kılıp, 1 milyar 200 milyondan artıq Cungu xalqını texımı güzel turmuşki eriştürüp, insaniyetinin tınışlıqı ve terakiyatının ibaret uluğvar işini ilgiri sürüş, Cungu Komünistik Partiyasının qatti eğişmaydığan küreş nişanıdır. Cungu Komünistik Partiyası, xalq merkez kılıngan terakiyat ideyası da çıntırıp, milletinin güllünüşü ve insaniyetinin terakiyatının ibaret çoğunkur temini teğimi kən zaman makan noktasının oylaşıp, Cungu xalqını iştipaklaştırıp ve itekləp, her tərəflimi izdinip, casaret bilen ilgirləp, teğimi güzel kəlgüsünü yartıdı. Tarix bizgi şunu uxturdu ki, dünyayı kucak aşkandıla, kilecek kucak aşkılı buludu. Kol tutuşup ortak ilgirligendila, put kadem bilen uzakı barğılı buludu. Cungu Komünistik Partiyası, her kaysi devlet partiyaları bilen birlikte tırışıp, arzuyumuzunu reallığa aylandırıp, her

0: Ömrümde başka tilikim yok. Fakat kompartiye azası buluşunu arzu kılıma. Men vatan kaytkanlıyken partiye üçün hizmet kılıp her bir hareketle şugulunum.
1: 1922 yılı Avrupa'da okuvatkan cüğüde partiyeye kırış arzusunu manumuşun takşip edilgen.
0: Jongo kompartiyesi memleket boyunca birden bir en ilgar partiye. O proletariat partiyesi. Yapın baskıncılarga karşı turuştu çıntırgan. Yapın baskıncılarga karşı uruşunu adakçı dağınlaştırgan partiye. Yaşlığa has, algı ilgirlevatkan, halkıra ehmiyetki ige partiye. Men nurgun yaşlığa okşaş, özümünü partiyeye beğişleştini halayma.
1: Bu, Huanghe Umumi Khorunun Abduri Shen Shinghai'nin partiyeye kırış iltimasıdaki cümleler. Ocağda yapın baskıncılarga karşı uruş oti evcigi çıkan idi.
0: Kompartiye halk amısının nicatkari. Kompartiye bolmasa inkılap galbi kılalmaydı. Namratla kat götürelmeydi. Men Mavcuşi'nin gibini anlap, kompartiyeye ergiş minip, konu cemiyetini avdurup taşlap, yeni cungu kuruş, komünizmini emelge aşırış için küreş kılımen.
1: 1946 yılı Yaş Cao Yulu partiyeye kırış ıltımasını manumuşundak yazgan.
0: Yaş komünist aldı da şu tap. Behmu hicil piş kadem yoldaş. Kimnin kari akarsa bu baş. At salmısak beygide okşaş. Set emes mo komünist ataş.
1: 70 yaşlık matematik huvalogun partiyeye kırış ıltımasının tasdiqlanganlığını ukkandın kiyin aya callangan halda muşu şiirini yazgan.
2: Ben öz kütlerimden cungu kompartiyesi kırdım. Partiyenin programısını ima etirmen. Partiye nizam kamsiye emel kırmen. Partiye esaslık mecburiyetini oda kılmen. Partiyenin kararını icra kılmen. Partiyenin insanlığa katkı dair kılmen. Partiyenin mehmiyetini saklayın. Partiyeye sadık kılmen. Partiyenin erişler kurumuzun için ömür ayı güneş kılmen. Partiye ağırlık için varlığımın kurbanışına her vakit teyir kılmen. Partiyeye mengi asılı kılmayın.
1: Milyonluğun münevver Cunhua perzentleri, sansızlığın vətənpərver zatlar muşunda vədi bərgən.
0: Qayimiz otluq, təsimimiz caranlıq. Əsli məqsədini əsli çınsaqlab, uni məngü untumaylı.

U toydun yenip pärampaydan çıkıp atkanda tuyuqsız putunu qayrıp aldı. Ağırıq biraqla onun meñisige çıkıp ketti. Amma dal şu paytta asmandan düşkendek payda bolğan bir güzel kız onun barcha ağırıqlarını

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programmasi. Bugün yine okşaşla yeniçi mezmunlar bilen huzurunla gidip geldi. Programımızın avval kıdeyli yaktırıp anlaydıqalıqınlağa işinimiz. Mən riyasetçi dostlarla Şirin Gül Toxtay. Bugünkü programımızda yeni qandaq tetimliq mezmunla oranlaştırılığandı. Bula kızıqsanla, deyik tanla, daumlıq bizde bolsın.

Şunundan başlap ahlala bilen kündi ündidarda netçi uçur yollaşıp, hepten netçi qitim bile tamak yap, bahçıda ayınıp optala çıkışıp kaldım. Onun inçike çıraylık parmağıga altın üzük sap koysamla o minin bulattı. Şundak bəxt peyzin sörp yürgen küllede 11 yıllık savaqdışım, ağınlarım, ablas bilen geni yeydiğen işidiğenini kötürbilek yaptı. Üçümüz taza könüllük oldurduk. Bir çağda ablas eğizini man kartıp ümmelleydu, gəp kınmaydı. Ben buldu sana, bireki bomba okşumamdı, dedim. Demisek bomadi adaş, düşmeyen küldürüp etdar dost yığıldıp diyen gəpba. Sana neçi vaqtın deydep diyemegen. Geni demisek bomadi edep turbağaşka işkimiz keldik. Sen arlışıvatkan ağı kızın kandıqlığını bilemsen. Neme, menin ahlalem demsen. O, men üçünlü yaralgan, men üçünlü üngen bir tal ahlale. Tekslerge onun toy təklifi koyuşunu mesele salay edip durgandım. Aldırap getme. Neme? Nem deyin bu? Ablas bilen geni mağın nasiyet kılıp, ahlaladın irak duruşum. Onun kimden ondur üyünü buzğalıqını sözüldü. Beşimğa biri bir çelik soğuk su kuyğandak əndikip gettim. Neme deydi bula? İçtarlı kılıp küremey vatamdı o neme? Cinnin qastı şapdolda da pika etmiğin. Bu ikisinin biri onu indeki keltireyle depti de. Dostlarım ketti. Telefonumu ilip ikimiz çüken süratlerge toymayı karıdım. Onun külüp durduğun uxuma közleri beni aldımaydı. O közlerge bir ömür karab dursam deyimen. Derhal sınlıq görünüşünü açtım. O bir sivetti. Sel ötkendinkin avazlıq sözlü şıkıldı. Ve sınlıq görüş əfsizlikini etdi. Hojide açığım geldi. Sel durup, yatıqığı bardağalıqını eğitip talağı çıxdım. Közünün salkın şamili qazanlarını çürmekte idi. Yolla qazanlıq. Mendek miskin soğuk, dümbü koru etdi. Bir besip, işki besip gelip, onun işigini çektim. O, burun qıdaklı külüp işini açdı. Öy içten şu tonuş bırak, tonuş et demakımı uğruldu. Onun çay koyğan kolları sel titirep getdi. Çayını koyup buluşuğa kolunu tattım. O naz bilen kucuğumu taşlandı. Onun közleri yumulgan idi. Glas levlerge qarıp, ablas bilen geninin sözleri yadımga gelip, levlerim 1 cm arlaq qalğandı özümünü tattım. O mu bir nemini hez qalğan bolsa gerek, közünü içip, müşiktek sürgülüşke başladı. İhtiyarsız yancuğumdan tamakı elip, o tutaştırdım. Çay üstünün astıdan küldanı aldım. O, burun kudak kızgın bulmayı kelevatkalıqım haqqıda birden qaqşap, meşil tığıl durdu. Tamakının ziyalıqlıqı haqqıdaki videolarını tolu görüp, tamak çekişini azıldış bilen birge, incik tamak çekidiğin bulup qalğan idim. Yeni bir tal tamak çekip bulup, küldanını çay üstünün astığı koydum da, onun bilen soğuklu hoşlaştım. Kalamda, ablas bilen geni sözləp bəgən, ahlalanın şallaq tarihi kino lindistek ötmekte idi. Onun kündü səhər yollaydığın salamları bər-bərdən məndik, bər-bərdən esir idi. Bağlarınqı gül deyirsən gül baxsininki. Xiyalımı güzel sürsən bəxsininki. Xoşal tutsan özünü hayat sininki. Əcər qısan tər töküb osul sininki. Könlü köksün kəngri bolsa cihan sininki. Xeyirlik səhər cinim. Hər bir dəqiqiniz səhərdə güzel və hesab olsun. O nələdin tapıdikin tan bundaq güzel sözlərin. Layıqlı cevap qaytırış üçün bugünmü xeyli həpilişib bir qur söz yazıp, qağınıqa çıra ifadısı qoşub yollub etdim. Ablas bilen geni yakın ağı indirim. Ola man qarsanımaydı. Bıraq ahlala şundaq mı qılam? Mən onundan heç bir xeyriylikini bayqamadım. Izcil mulayim, ağ gönül, mihriban, qızğın. Geni, muhabbetinin közü qarğı. Hazır sının közün heç nimi köməydi. Ablas işkimizin közük işen deyse, ablas hemeni vaqı sınaydı. Aldırap toy kılmen deyme. Vaqt kegende bizini düşünürsen de katlıq durdu. Ola menin dostum mu? Elbette dost degen dostunun hoşallıqıga kayğısıq ortaq boludu. Ola menin hoşallıqımını köremey vatkan mıdır ya? Yaq. Geni aldırap birini uçı bucı daydı qaladın emez. Ablas teğimi şundaq. Qanda kılışım gerek. Toğra. Vaqt hemen ısınaydı. Mən onu xəbərləndirmək durup yatqığı bir-bir baqay. Şunda qısam qandaq bula.
Vay vay, bu iki adaş mening hissiyatimni o'ngtay-to'ngtay qilib atdi-ku.

0: şiddetlik ilişiş. Tikuçar aeroplanının görüldüğün avazı anlandı. Qiyalıqnın astıdaki önkürdün yügürüp çıkan mergen, tokur, harakkeş, sakal, tohu yürek, aşık ve hocayın asmanı kokum sırap karıdı. Tikuçar aeroplan qiyalıqnın üstüde bir iki kıtım ayınıp uçup getdi. Koşumuzu türülgen hocayın çoğunkur qiyalıqı peytip kaldı. Qiyalıqnın yendeki önkürünün içini karıcırağla suz yorutup duratdı. Hocayının şerikleri onun ağzıgı tikilip sükut içide olduratdı. Buradarla, dep kep başıldı uykusuzluktan közleri kızdırıp, kapakları şişip ketken hocayın. Tikuçar aeroplanlarını bu etrafı kelin karda aşkağın ayvallağı çöp taşlap beriş üçünlük egen oxşaydı, dep oylugandım. Lekin, ola bir neç gündüm bu yan üstümüzden əgip ketmeydiğen boğup kaldı. Ekvalga karğanda ola bizni sezip kağanda kılıdı. Şuna, kımmet bahalıq tere, müngüzlani bu yedin dərhal yötkü veteyli. Hocayının sözünü anlayan toxu yürek yığlamsırap titregeli durdu. Sakal, harakkeşki yer astıdan mənilik karap koydu. Çırayı bir dili tutulgan harakkeş, hocayınıza alayıp karap, çişlerini uçurlattı. Orman sahtisi erken şehirdeki aksının toy mereksi gibi erişki tayarlını batattı. Getlerine tırınştıp oturgan sahtçı Cengiz, zerdisi kaynıgan aldı. Hey, akaunan toyda tazı bir gitar çağın battı, adaş, amal kanca, dedi. Sağçı Cüci erkenge közünü kısıp koyup, ''Adaş, mağı toyunun esil araklardın bire butılgı ağaç gelesene?'' dedi. Dəl şu çağda yatakı ətrət başlıqı Polat aldırıp kırıp geldi. Orman muhafizacıları qiyalıq ətrapı da ətkəsçilərinin uusu baykalğalıqını xəbər kıldı, dedi o ciddi halda. ''Adam az, şuna vəzip icra qılışqa erken mi bardu? Tez tiyarlı qılınla, hazırlamağımız.'' Erkin talağı çıkıp ketip atkan Polat'ın keyindin alayıp koydu. Cüci bilen Cengiz erkenge yaltıdı qaradı. Berdala kapı kıtırılgan erken aldıdaki şiren gazap bilen muşlap.
1: Hey, muavu çatakını ködün la mı? Akamğı emdi neme mi dəmən?
0: Dedi. Cüci onun könlünü yasap. Bobdu adaş hiç kısı yok. Kanda kılımız. Sağçı digenden kün şükken. Aramlıq yok. Akamğı telefon kıp koymam sen. Toğır düşüne. Dedi. Közleri yaşkı dolgan erken Cüci'ğa. Arıqın boz koyğına. Dedi. Arak oba erken. Dedi Cüci erkenin dolusuğu ırıp koyup. Lekin biz hazır vazip icra kılış aldı da oturumuz, adaş. Şuna arağını kaytıp kagende işçeyli. Bulamdu. Polat, Li Jun, Erkin, Cüci, Cengiz Katarlıq orman sağçıları atlıq yolu çıxdı. Böyle iştimu, ulağı ageşdi. Appa kar kaplıgan orman arısı ketivatkan, orman sağçılarının atlığı artılgan, kent tapalıq çangıla közgü taşınıp toratdı. Kapakları sangılap ketken Erkin, etini gazap bilen devitip, Polat'a arılap alayıp karap, Eğir korsınıp koyattı. Karanğı düşüp kağan edi. Altın tağdaki tonuş öy köründi. Cüci'nin yürgü oynap getti. Çünkü ulan isimlik ayalının bu üyde onun könlü düşken kız bar edi. Cüci'nin közleri oynap turduğun, koşma kaşlıq, çaşları yerge tekudak, çekristin külki ketmeydiğun bu güzel kızının otudu küyüp kelip atkanıga bir jıl bolay dep kağan edi. Altın mu, Cüci'nin otlıq közlerden onun jürgede yenip atkan otlanı allaqacan sezip boğan edi. Cüci bugün mu şu güzel kızın hüsnüge qinevelişini könlüge püküp kelivat attı. Polat, söygü otuda püçülünüp kelivatkan bu Moğol səbdişinin könlüdekini tuyup qağandak, ulanın işk aldığı kagende etinin tızginini tarttı. Keş bop kaldı, attın küşonla, dedi o sağçılağa. Muş öyde azraq nasiye valaylı. Orman sağçıları attın küşdi. Altın öydün jügürüp çıkıp, özgü otluq gözlerine çikip turgan Cüci'ni körüp, çekirsige külkü jügürdi. Altın olanın yalğız kızı edi. Altının dadısı bultur köşkün çükende kelin karının astıdı kağan edi. Orman sağçıları kar astıdın onun cestini tapkanda bu Moğol çarvıcının bedeni taşta ketip ketken edi. Bəxtsizlik uçurgan bu adamın arzuluk yalğız kızı altın dadısının tonlap taşta ketip ketken bedenini çın kucaklap həsretlik nalı kılganda orman sağçılarının həmisi jığılışıp ketken edi. Şu çağda ola atıstan tuyuqsız ayrılgan bu Moğol kızni, ketip qağın cəsətdin aran ayrıp alğan edi. Tağının yan bağırğa selingan öyni, özünün otluq mehir muhabbeti bilen, hər gün elitip durduğan bağırı ellik atıstan tuyuqsız ayrılıp, qanıtı qayrılgan kızının açıq nalisi şu çağda kelin qar astıda uxlavatkan altın tağınımı oyğı tibetken edi. Cüci, o qayğılıq küllədə altınğı tüzük zən samıgan edi. Sağçılar şu eçenişlik vaqadan keyin baxtsizlikka uchirgan bu ailini tashlab etmay, vaqti-vaqtida yo'qlab, to'lqalgan ona bilan uning yolg'iz qizining holidan davomli xabar elib turdi. Qayğı tumanları tarqıqan küllərinin birində yigit bilan qızının otluq gözləri tuyuqsuz uçuruşub qaldı. Bu otluq gözlərə kişilərə etqilimi, düşəndirib bərgilimi bolmaydığan acayip şeirin

Orman saqçıları qiyalıqdakı önkürgə tan süzülgən çağda yetib gəldi. Onlar önkürnün ətrafında yatqan döv-döv süngəklərini, qiyalıqdan gömürülüb düşkən taşlarını, nabud qılınğan dəl dərəqlərini, çeçilib yatqan çıqılğan butulkalarını, konserva qutularını, köktatlarının qaldıqlarını, toluq öcürülməgən otlarını görüb qatıq qəzəbləndi. Qoşumusu qatıq türülgən Ərkin önkürnün ağzığı kilib, "Adam bamı?" deyə vaqırdı. Və avtomatını çeyin tutqınıca sürlük önkürünün içiga qarab maldı. Onun kəynədən Polat, Li Jun, Juji, Cengiz qatarlıq saqçılamı kirdi. Önkürünün içindəki qarı çıraqlar teyxi çiyinib turatdı. Önkürünün tamlarına esib etilgən hər xil terilani, önkürünün bir çetigi dövləb qoyulğan arqar, qulca, böyrə və buğulanın başlarını, yalpaq taşının üstüdə turğan iki butulka haraqni, kirləşib ketgən yotqan körpiləni, tamlağı tikləb qoyulğan xalt-xaltı un görüşləni, önkürünün ot tursudu görüldəb küyvatqan otni, tamlağı esib etilgən qanğı boyalğan nəyziləni, ot üstüdə varaqlab qaynavatqan qapqarı çögünlü körgən saxçıla bu yerinin ətkəsçilərinin uz işgəlikini cəzimləşdirdi. Çırayı ciddi tüs alğan Polat, ula hazırla qaçqanda qılıdu, Cengiz, sən bu yerdə qal, qağalamağın əgişinla, qaşqallarını tez qoqlaylı, dəb buyruq bədi. Ula önkürdən çıxıb, çanğı bilən qaşqallarının ızığı çüşdü. Yolda ulağı putuğu bağlanğan çanğını teyl almay, yıqılıp qopup, yığlamsırap vaysavatqan toxu yürəkni yöləb ketivatqan saqal uçurdu. Toxu yürək çanğı bilən qoqlap gəgən Polatnın putuğu esilip, "Mağ rəyim qılınla, mən yaman adam əməz," dəb şıqlap getdi. Lağıldap tütürəp durğan saqal özgü qəzəb bilən tikilgən Ərkinə, "Xocayın bilən onun sadıq qalcıları bizni taşlap, ağ tərəfkə qarab qaçdı," dəb ula ketgən tərəfni körsətdi. Mərgən bilən tokur olturğan at çanısıqı çüşüvağan xocayın, çanğı bilən özürgü yetişəylə dəb qalğan haraq kəşkə qoludiki mıltıqını tanləb, "Toxta, nəgə varı sən? Toxtumsan, min anın qıtıqını çub etimən," dəb vaqırdı. Haraq kəş, "Xocayın, saxçıla qoğlab kilib atıdı, şunu mən mu?" dəb la özünü çanının üstügə attı. Çanının aldıda dügdüyüb olturğan mərgən qoludiki piçaqını haraq kəşkə tanləb, "Çe, bu çanıda ananın haqqı var mı? Çanıdın çüşmüsən, boynunu üzü etimən," dəb hürkürədi. Haraq kəş yiyib, "Aka, həmməylən bir cangalının böyrüləri. Mən qolğa çüşsəm səmi qeçib qutulanmaysan. Mağı nimanı mağı tanlımə," dəb piçaq tanlap durğan mərgənin qosqıq küçəb durub birini dəbdi. Mərgən çanıdın qar üstüqü dumulab çüşdi. Haraq kəş mərgənin üstüqü özünü taşlap, onu qarğı besib aldı və onun qoludiki piçaqını tartıb aldı. Xocayın mərgəni besib alğan haraq kəşkə qoludiki mıltıqını tanlıdı. Tokur xocayının peşidin tartıb, "Xocayın, av tərəfki qaran," dəb özləri at canısı bilən kəlgən tərəfini körsətdi. Şiraqdın çanğı bilən uşqandak kelib atqan saxçılar köründi. Qorqıb ketgən xocayın tokurğa, "Çanını tez əydə," dəb vaqırdı. Tokur çanığı qeytilğan atqı küçəb qamçı saldı. Herib aldın ketgən at, mədisigici keledigan qilin qardı puşulduğunu cə təsdikdi ilgirlidi. Haraq kəş qoludiki piçaqını perqırtıp taşlı vitib, Çanıdın düşüp qalğan möngüz bilən astıda yatqan mərgənin baş gözüge qatlıq urğulu tordi. Qapqı bilən peşanısı yerilğan, yüz gözü qanğı boyalğan mərgən beşini çangallab dat pəryat götürdi. Çanı üstüde olturğan xocayın qoludiki mıltıq bilən saxçılanın aldıda uşqanda kelivatqan Ərkinni nişanğı aldı. Ərkinnin kəynidirə kelivatqan Polat, at çanısının üstüde olturğan xocayının özlerini mıltıq bilən nişanğı elivatqanlığını körüb, menişini tezlətdi də, Ərkinni oğ tərəfdiki qarının üstüge ittirib etdi. Ərkin qar üstüge yıqıldı. Mıltıqnın pan qılıp etilgan avazı anlandı. Polat oğ putunu tutup, qar üstüge güppüdü çüşdi. Çanğı bilən yetib gəlgən Li Jun bilən Juji, Polatnın oğ putuğu oğ təkkəlikini körüb, onu yöləb orundun turğuzdi. Li Jun somkistin dora dağı ilip, Polatnın oğ təkkən putunu tenip qoydu. Köz çanaqları yaşqı tolgan Ərkin, Polatnın qollarığı esilip, "Başlıq, siz meni dəb, mən o əbləqləni," dəb cığlam sırıdı. "Oğul balı bolsan köz onun yündüsünü eqtma," dəb vaqırdı Polat qazəblənib. "Saqçı degen yardar boludu, hətta oq digib ölüb mi ketudu, nemiş qıcıqlay sən?" Haraq kəsinin qoludun qutulub çıqqan mərgən, üstü muz tutup ketken qarının üstü yatqan piçaqı özünü attı. Lekin haraq kəs onu tipib, muşlap, piçaqını çaqqallıq bilən, yəni özünün qoluğu ilib aldı. Xocayın düşkən çanığı qeytilğan at, qelin qarlanı məydisi həm tizləri bilən küçəb iştirib, aran ketib atatdı.
tez hem katlık püşkürvatkan atının kirlip ketken burnudun koyu qoğur kötürlüp durattı. Mıltık tutkan kocayın çanıdın şüp kelin kar üstüde ölertirilişigi karmayı kaçtı. O atkan ok tekken sakçının kar üstüge yıkılgalıqını inek kögen idi. Şuna o kolgu çüşüp kalsa eğir cinayi cevapkarlıqı tartıldıgalıqını biletti. Onunla ahırgıcı karşılaştığın başka yol kalmağandak sezilatdi. Onun üstüge koynudaki bir haltada etkestiler bir yıldın buyan tapkan en isil, en kımmetlik yakutla bar idi. Şuna o sakçılarının kuluğu çüşüp kalsa, özünün barlıq baylıqıdan mahrum buludugalıqını, tügüşü dağalıqını biletdi. Onun kalısı da hazır pekat, özünlü kutkuzuştun başka hiyal yok idi. Şu tapta onun şeriklerge bergen vədilerinin hemisi pütüllay külbe aylangan idi. Kar üstüde mağalmay katlı kıyınılavatkan tokur, hocayın keçip kilavatkan terepki kollarını sozup, ''Hocayın, beni taşlap ketmem!'' dep zarlandı. Lekin, hocayın onunla karap mı koymasın keçip ketiyi verdi. Çırayı sürlük tüs alğan narahkash, keçip ketivatkan hocayının keyinden koğlap berip, onun boynuğu piçağının uçunu tek güzüp, ''Tohta, nege bar sen? Kolundaki miltiğini taşla!'' dep vakırdı. Hocayın kolundaki miltiğini karının üstüge taşladı. Arahkash hocayınğa ''Emde aldığına karapman!'' dep buyruk kıldı. Hocayın iki kolunu egiz götürüp aldığı karapman dey. Arahkash hocayının mıltıkını karının üstüden elip yerakka taşlıp etdi. ''Tohta!'' dep vakırdı. O kar üstüde kolunu götürüp ketip atkan hocayınğa ''Emde bu yakı kara!'' Hocayın kendine burulup, özge gazap bilen piçaktanlap durgan arahkashni kördi. Elbazı bozulgan arahkash onu hazırlı kıymetçimi kılıp etedigan dek kalatdi. ''Ufkam, mağı çıkılma!'' dep yığlam sırdı hocayın. ''Neme de sen şunu beyrey?'' Harakkeş kakaklap külüp getti. Onun çırayı birdilli sürlük tüs aldı. O koladaki piçakını egez götürüp, ''Hı, cinan tatlı kokşumamdı o. Gepan rast bolsa, yinandaki yakutlanı tez çıka. Bolmasa hazırlık alanından ayrılsın!'' dep var kırdı. Hocayın koynığı içtik kol saldı. Piçakını götürüp durgan harakkeş ehtiyacalıq bilen kendine çekildi. Hocayın koynudun kırlaşıp ketken bir küçük haltını çıkırıp, titirep durgan kolları bilen harakkeşke tanıdı. ''Ufkam, halığınağını ilip, kağını man kaytırıp bəgin!'' dedi. Haltını kolga ağan harakkeşinin çırayığı külge yamırdı. O kır haltını koynuğu silipla, on tereptiki cirağı seyirlip çüşüp ketti. Çırayı sürlük tüs algan hocayın, ''Ey eblağ, tohta!'' dep toğlığınıca özünü kar üstüde yatkan mıltık terepke attı. Böyle işte, kar üstüde ömlep ketavatkan tokurni puçkıkıdan çişlep onu mandırmadı. Egiz ciradan çüşkende sol kolu zahmlengen harakkeşinin koludaki piçak muzdan üstüge çüşüp yirakı seyirlip getdi. Kolunun ağırkığı çidiyalmay kalgan harakkeş piçaknımı anmastın kelin karının üstüde bütün küçünü işkisilip orman terepke karap kaçtı. Onun kulkuğu tuyuksız hocayının vehimilik avazı anlandı. ''Hey eblak tohta!'' Dep vakırdı hocayın küçünün barıca. ''Tohtumusan iti bitmem!'' Harakkeş meniştin tohtap iştik kendine buraldı ve ciranın üstüge köz yügürdü. O, hudunu yok atkan hocayının özünü mıltık bilen nişanı ilip durgalıqını gördü. Harakkeş yıraktaki muz üstüde yatkan piçakı elen bilen karap istep piçirledi. O, ciranın üstüde özge mıltık tanlap durgan hocayınğa gazap bilen kolunu şiltip ''Assan atmam sen iştinin küçüge, nemişki karap dursan?'' dep vakırdı. Harakkeşinin kulkuğa mıltıqının pan kılıp etilgan avaz anlangan dek boldı. O, meydisini tutkunuca kar üstüde güp bedeşi kıldı. Onun közleri kirelişki başladı. O, yıkılgan muz üstüge kıpkızıl kan yamırdı. Harakkeş, titirep durgan kolları bilen koynudun kanğı buyalgan kırık altını asta ilip meydisinin üstüge koydu. Ve onun ağızını tesikti içip, yalıldap durgan yakutlarının arasıdın yoğan bir tal yakutunu ayrı aldı. O, özünün kini bilen boyalgan bu yoğan yakutni yumulup ketip atkan közlerge yıkılaştırdı. Onun çırayda sus külk peyda boldı. Onun yaştamçıları tökülü atkan közlerge hoşnusunun kol sozup, külümsürep durgan çıraylı kızı gılpal köringendek boldı. O, bir çağlada kıyalıqnın yenideki taşlanın arızdın tipi olgan bu yoğan yakutni keç kündüz estim ketmeydigan şu güzel negarının kolu tutkuzup, muradığı yetmekçi boğan idi. Bırak könlü karı mergen bilen ciranın üstüde miltik tutup durgan abu kanxor hocayın onun muradığı yetküzmeydiğen boldı. Tügedi. Hemisi tügedi. O, emdi hoşnısının o güzel kızını
мәңгі көрелмейдіған болды. Чырай татырып кетіп атқан арақ кәшінің ләлдірі түтіреп, бәдіні бір сілкеніп, көзлері бір нұқтыды қетіп қалды. Арақ кәшінің қар үстіді мәдірлімай етқалықыны көрген Хожайын өзіне жерадын пәскі атты. Бір пұте зәхмеленген Хожайын арақ кәш етқан жайғы қарап, жененің бар үші өмеліді. Оқ тегіп женіден айрылған арақ кәшінің сақал басқан езлері соғықты бір дәмділі көкіріп қардап кеткен еді. Оның яшқы толған көзлері бір нұқтыды қетіп қаған еді. Қолыдегі 46-дан төкілген яқытла үстіне мұз қаплыған қар үстіге чечіліп кеткен еді. Оның ұчық алқанада йоған бір яқыт ұялылдап тұратты. Арақ кәшінің жестіні көріп қорқып кеткен Хожайын, алды білән оның мұзлап кеткен ұчық алқанада тұрған йоған яқытны құлығы еліп яншықығы салды. Андын мұз үстіде чечіліп жатқан яқытланы өміліп жүріп иығышқа башлады. Лейджін ярланған полатны ва құлығы көзі селінған мәрген білән токырны тере, мүңгіз бесілған чанғы селіп, қиялық тарапқа қарап маңды. Чанғы білән жираның еніғі келген әркен білән жучи, жираның астыдеке қар үстіде сонайлынып жемдет жатқан арақ кәшіне. Оның еніде тұрған мылтықны, мұз үстіде өміліп жүріп чечілған мәрвайтланы жығып атқан Хожайынны көрді де, өздеріні дәрхал жираға атты. Әркеннің бір пұты қар астыдеке арчығы қаттық тегіп тілініп кетті. О, ағыр қазабығы чедей алмай, зәхмеленген пұтыны чың тұтқаныча,

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylen. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı vatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılı. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulurdu.
2: Uzak tarihi musabıda ben mundaq bir ağızını ağladım.
3: Qaytı gayret kikilip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap kaytırman.
4: Cumhurbaşkanının kat götürüş için okuyman.
2: Oxşaş bulmağın yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatır meydanı da mundaq bir avazını anladım.
4: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talqan, çönlü bostan kılışkı kasem kılımız digen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayğı barayli.
2: Yaşlıkımız urğumaqta. Vatanımızda suyumuz. Turmuşta men mundaq bir avazını anladım.
3: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
5: Siz aldığınız kılımın alaysız, çikiniş yolunuz yok.
2: Tenterbiye azimetleri batırlık bilen ilişti.
6: Topni 400 numarı verdi. Jungo komandisi topni yakşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Emgekçiler yeni devrinin güzel seyipsini açtı.
0: Burmumuk'tan stanokçı. Tokyolu'dan zapçaslağıcı emmisi kalbimdeki senle boyumları.
2: Devletinin mühim kuralları Jungo yasımcılığının tövrikidir.
0: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
2: Vatanını söyüş her bir Jungo'lıkların mesuliyeti ve mecburiyeti.
7: Мен бір тамчы су.
8: Мен мо бір тамчы су.
7: Мен сүп-сүзік еріқтің кәлдім.
8: Мен пакы су амбірдің кәлдім.
7: Гүлікті гүлләні соғырымен.
8: Жүмәкні чын әтмәпті. Мен әуіраз жолығы иқіп кәттім.
7: Мен чоң дәриялағы құйылып, бейпаян етізланы соғардым.
8: Паскіні су дәриялағы қойып берілді. Мен сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
9: Su baylıqını qadırlaydı. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.
0: Qadimdən hazırgıca jongoluqlar ən qadırlaydığan fəzilət ali janablıq.
2: Ali janablıq turmuşqa sınıb getkən hərəkət mizanı.
0: Ali janablar səmimi kilidi. Könlü köksü kən adamla Ali janablardır.
2: Ali janablar yaxşı niyyətli kişilərdir. Başqalarına yaxşı niyyət bilən muamilə qıldığanlar ali janablardır.
0: Ali janablar səmimi, rastçıl buludu. Vədisigə vapa qılalaydığanlar ali janablardır.
2: Ali janablarının nəzər dairəsi kən buludu. Yıraqını körələydığanlar ali janablardır.
0: Ali janablar etrafımızdaki ülgü bolalaydıgan adetki kişilerdir. Ali janablar qatarda turuş, ali janablarga toğrulunuş, kemter ali janablardan buluş, jungoluklarının royi intilişidir. Men çoğ minge. Vaktim çıksıla əstisaklıqan uçurlarını rətləyiddim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əsti tutalmaydıqan bub qaldım.
10: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıqıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyələr bədən əzalarımqa xalqancı buzğunçılıq qılıvadıdı.
11: Ben börek. Uxlamay tang atquzuvitish sabablik zehr tozalash xizmatim qattiq qalayim qalinishib ketdi. Zehrlik moddalar yig'ilib qoldi. Hatto madarimmi qolmadi.
10: Men yurak uzun mezgil uxlamay tang atquzuvitish sabablik xizmatim normadan eshib ketib tugishali deb qoldim.
2: Uzun mezgil uxlamay tang atquzuvitish qaralsiz bombaga o'xshaydi. Badan a'zolari normadan ortiq xizmat qilganlikdan ogohlantirish berdi. Tinchidingizmi?
0: Kichkina o't yolquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan Gulxan butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv kalpikimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab iqiyotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. Öz cayının su, tüpürki, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunhuan milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizde özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik.

0: Ay tan atkızı öte sebeplik, zehir tazlaş hizmetim katı kalayım kalışıp getti. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
1: Ben yürek, uzun mezgil uxlamay tan atkızı sebeplik, hizmetim normdan eşip gidip tügişel edip kaldım.
2: Uzun mezgil uxlamay tan atkızış, kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normadan artı hizmet kılgalıqtan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı? Ben bir tamçı su.
3: Ben mi bir tamçı su?
2: Ben sütsüzük yeriğden geldim.
3: Ben pakız su ambarıdan geldim.
2: Güllükte güllerini soğurman.
3: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
2: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
3: Baskın su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
4: Su baylıkını kadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornanı tapsın.

Balısının cigırını almıştırışka ciddi muhtaç bulganda, başkalarının cigırını setebilişke bulamdı. Aldı bilen bu vaqtiki delo misalını anlap öteyli. Wang Xiaoqiang'nın hizmetlişi Yuepeng bilen xotini Luyen'nin oğlu Xiaohai kichik vaqtidila eğir jigar kesili giripta bolgan idi. Xiaohai'ni kutkuzuş üçün jigar köçürüşke toğır keletti. Biroq şunça uzaq kütüpmü mas kelidigan jigar tapalmidi. Yuepeng er xotin oğlunun kesel karvitida kesellik azabının jini tumşkığı kilip kalgalıqını körüp titildap ketti. Bir ketim, Wang Xiaoqiang doktorxanaga Xiaohai'ni yoqlugyla barganda, Yuepeng qarangu bazarda ishki aza setip algyly boladiganlygyny anlagalygyny. Oğlunun jinini saqlap kelish üçin baz qymmat bolsa-mu setip alishga arzydiganlygyny. Şunun üçin tyng-tynglap baqsa boladigan bolmaydiganlygyny aytdi. Wang Xiaoqiang darhal hergiz onda qılmaq, jiddilishwatganlygyňyzny bilemen. Biroq qanunda Adem bedindeki azalarını elip setiş menni kılınıdı. Bu hıl kılmış kanunu hılap dedi. Wang Xiaoqiang

Ananın degeni doğru mu? Yöpün oğulunun genini kutuluruş için başkalarının azasını seti alısı bulamdı. Bununla bunda kanun çentisi verildi. Yöpün onda kılısı bulmaydı. Adem bedindeki azalarını elip setiş kanundaki belgilimi kılap. Bunun karta çokum inik tonuştu buluşumuz şart. Ademilik izzeti noktasını alganda her bir tabi iginin bedini hürmetleniş gerek. Eğer Adem bedindeki azalarını elip setiş menni kılınmısa, zor paydının kızıktırışı bilen insan tabiatidiki rezillik çeksiz zorayıp, Adem hayankeşliki zoravallık katarlık cinayı kılmışla edep getirdi. Şunun için ehtilep kanun desturda Adem bedindeki azalarını haksız iyanı kılışkıla boludağalıkı, Adem bedindeki hücre, tokulma, azalarını ve cesetini her kandak şekilde elip setiş menni kılındıgalıkı inik belgilengen. Adem bedindeki her kandak hücre, tokulma, eza, ceset, Adem bedeninin mühim teşkili kısmı. Adem bedindeki özgürüşcan cisimini mu soğudu obikti kılışkı bolmaydı. Bunun için şunu körübilişki boludu ki, Adem bedindeki her kandak hücre, tokulma, azalani ve cesetini elip setiş kanun kılap. Onun üstüge elim setim herkete küşke iyemez. Şunun için, Yöp'ün oğulunun cinini kutulduruş için, Karangu Bazarının Adem bedindeki azalani seti alısı bolmaydı. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti'nin Haktilep Kanun Destoru'nun 1007. maddesi de mundaq belgilengen. Adem bedenindeki öceyre, tokulma, azalani ve cesetini erkandak şekilde elip setiş menni kılınıdı. Aldan kıtarmaktaki belgilimi kılap elim setim erkete küşke igip olmaydı. Eza köçürüş teknikisi bimarlığa bəxt ataklış bilen bir vaxtta Adem bedenindeki azala soğudusunun karı kesip zencirini peyda kıldı. Menfaatinin kısık duruşu neticesi de Adem bedenindeki azalarını elip setiş kılmışı çeklensi mi toxtap kalmadı. Maya cihetini alganda Adem bedenindeki azalarını elip setiş, Adem bedenindeki azalarını tavar orundu körgellik. Adimilik izzetini zor çekte depsenli kılgallık bulup, icdimai ahlak karışığı kılap. Tabi iginin hayatlık izzetini kodaş için, Ehtilep Kanun Destoru'nun 1007. maddesi de Adem bedenindeki hücre, tokulma, azalarını ve cesetini her kandak şekilde elip setişinin menni kılındığı kalıqı. Belgilimi kılap elip setim herkitinin küşke iyi emesliki belgilengen. Bu madde devir terakiyatının ihtiyacı uyguluş bilen bir vakitte sot emeliyetinin ihtiyacı asasen Ehtilep Kanun Destoru'nun adimilik izzetine ehmiyet verdiği kalıqını gövdelendirdi.

Hürmetlik radyo anıgıcılar. Tövende bir kıviliş hakkıda bir kança kanun saatleri sözlep verimiz. Kandak şartki maskeledigen balını bir kıviliş kıp oludu. Tövendeki Kur'an mıgiyetmi yerlerini bir kıviliş kıp oludu. Birinci, ata anısıdın yetim kalgan balala. İkinci, öz ata anısı tepilmeğen Kur'an mıgiyetmi yen balala. Üçüncü, öz ata anısının alayda kıyınçılıkı bolgaşka bakalmağın perzentle. Turmuşta kıyınçılıkı eğir bulup balını bekişki kurbi etmese başkalarının bekivleşik berişki bulamdı. Alayda kıyınçılıkı bolgaşka öz balısını bakalmağın ata anıla bakturgucu bulalaydı. Öz ata anısının alayda kıyınçılıkı bolgaşka, meselen öz ata anısı eğir kesel ya ki iktisadi kıyınçılıkı eğir katarlık ehvallığa bulup, perzentlerden bakalmağında Kur'an'ı yetmeyen perzentlerine bekişki bersi boludu. Vesi yetim balını bekivilişki berişte bekiş mecburiyeti bakiş koşulmasa kandaklı iş gerek. Vesi yetim balını bekivilişki berişte bekiş mecburiyeti bakişinin makulukını ilişki gerek. Bekiş mecburiyeti bakişi bekivilişki berişki koşulmasa vesi vesilik mecburiyetini davamlık adakıl işini halımsa kanun boyunca başka vesi belgileş gerek. Ata-ana bir taraf öz perzentini bekvilişki bersi bulamdı. Ata-ana öz perzentini bekvilişki bermekçi bolsa, işkisi birlikte bekvilişki berişi lazım. Öz atısı ya ki öz anısı enik bolmasa, ya ki tepilmasa, bir taraf bekvilişki bersi boludu. Ata-ana öz perzentini bekvilişki berişte, işkisi birlikte kengişip bekvilişki berişi lazım. Öz atısı ya ki öz anısı enik bolmasa, ya ki tepilmasa, bir taraf bekvilişki bersi boludu. 25 yaşlık kuramığı yetken kişi bekvalıgıcı süpütüde perzent bekvalısı bulamdı. Bekvalıgıcı tövendeki şartlarını tenli hazırlayış gerek. 1. Perzentsiz buluş ya ki birli perzentli buluş. 2. Bekvalının gücünü bekiş, terbiyeleş, koğdaş iktidarı buluş. 3. Tibabette balı bekvalısı bulmaydı deyip karıldığan kesili yok buluş. 4. Bekvilinguçinin sağlam üsüp itilişigi paydasız bolgan kanunu kılap cinayet hatırısı yok buluş. 5. 30 yaşkı toşkan buluş. Bekvalguçi yukırk şartlarını tenle hazırlığandıla perzent bekvalısı boludu. 25 yaşlık kuramı yetken kişi inik ki yaş çeklimisi uygun kelmeydu. Şuna perzent bekvalısı bolmaydı. Ata anısının bekiş iktidarı turup perzentlerini başkalarının bekvilişigi bersi bulamdı. Alayda kıyınçılıkı bolgaşka öz balısını bakalmağan ata-anla bakturgucu bolalaydı. Lekin, şu evlat içindeki bir boğun şerem kandaş tukununun balısını bekvilişte, alayda kıyınçılıkı bolgaşka öz balısını bakalmağan ata-anla doğrusudaki çeklemeye uçurmaydı. Perzentli bakişile başka balılarını bekvalısı bulamdı. Perzentli yok bekvalıgıcı işki balı bekvalısı boludu. Perzentli bağ bekvalıgıcı birli balı bekvalalaydı. Yetim bala Kur'an'ı yetmeyen meyip balıla ya ki balıla paravallık aparatı bekuatkan öz atağını stepilmeğen Kur'an'ı yetmeyen balılarını bekuvilişte yukırkı çehlimeyi uçurmaydı. İşki balısı durup yani yetim balı bekuvası bulamdı. Yetim bala Kur'an'ı yetmeyen meyip balıla ya ki balıla paravallık aparatı bekuatkan öz atağını stepilmeğen Kur'an'ı yetmeyen balılarını bekuvilişte bekuvalgıcı perzent sanının çehlimesi uçurmaydı. Boytakla yat cinistiki perzentlerini bekvalsa yaş çehlimisi bağımı. Cörsü yokla yat cinistlik balı bekvalmakçı bolsa, bekvalgıcı bilen bekvilin gıcının yaş perikli 40 yaştın yokur buluş gerek. Ögey atana özünün perzenti durup, yani ögey perzent bekvalsı bulamdı. Ögey ata ya ki ögey ana ögey balısını öz atanısının makulukını elip bekvalsı buludu. Hem de, öz atanısı alayda kıyınçılıkı bolgaşka bakalmağın perzentle. Alayda kıyınçılıkı bolgaşka öz balısını bakalmağın atağınla. Bekvalgıcı tenla hazırlaşık teyişlik şartla ve bekvalıdığan perzent sanının çehlimisi uçurmaydı. 10 yaşlık balının makulukunu almay turup atağınla onu bekvilişki bersi bulamdı. Bekvalgıcı bekvilişte ve bekvilişki bergücü bekvilişki berişte iki taraf ihtiyari bolişi lazım. 8 yaşından aşkan Kur'an'ı yetmeyen balını bekvilişte, bekvilin gücünün makulukını eliş gerek.
Ата-ана 10 яшлык перзентини бекилишке бермекчи болганда, унун макулугун элиш керек. Бекилиш мунасибети орнотуш үчүн тизим түш керекми? Бекилишта наия дарежеликтин жогору халык өкмөтүнүн халык иштери тармагына тизим түш лазым. Бекилиш мунасибети тизимге элинген күнүдөн башлап орнотулду. Өз ата-анасы типилмеген, курамы жетмеген баланын бекилишта Тизимлогучи халык ишлери тармагы тизимлаштын бурун эланч кириш керек. Шуңа бекилиш мунасибети орнотуш үчүн тизим түш керек.

0: sevimlik radio alıcılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Xalq Radio Stansısının üzülməz melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylə sizgə həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlayın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kaliplerge huzur bir işlaydı. Sizden manevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgusu. Yani ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.
1: Kızıl gülüm, kızıl

Ha, sevimli dostlar, programımızın davamlaştırıvatımız. Endi kişilik münasibette yakı ındak, yakı mındak pozisiyaya uçurap durunuz. Ondak olsa, navad bireylen sizini hata düşünüp kalsa, siz kandak ehvalda bulursunuz. Endi memmo, burun başkalar tarafından hata düşünüp kalsam, düşündürmen, dep ağır bulattım. Hatta neymiş ki beni hata düşündüğündü, dep oyunup, konum bir kısım bulattı. Karıştırıpmın konuluk azar verdim de, yani özümde ayıplap gitettim. Ben de hazır oylap baksam, bunda kılıçlığın pütülle artık çikerlikini tonup yettim. Neymiş ki? Çünkü kişilerini fakat özünün kalbideki tarazısı bilen ölçeydiken. Özünün çoğun ya ki küçük penceresinden bir ademge karab baha verdiken. Şun aşka bundak çağda karıştırıp küçüşendirmen, dep zorukup geçişinin avar buluşunun kılç ehmiyeti yok. Özünü başkalağı küçüşendirmen dep yürüyüş, vakit ısırapçılıktan başka dersemez. Eğer karıştırıp sizini düşündüğün dostunuz olsa, sizin küçüşendirişinizden ağaçtı yok. Özünü düşünüp giterekti. Ama yüzeki alakalışılığa ademler olsa, belki hata düşünüp kalandı, ya ki küllerinin ütüşü bilen, sizini düşünüp kalılgandı. Demek, ademler arasında hemmedin muhimi düşünüş. Hata düşünüşke aran durmay, düşünüşke urunup baksak, nim kep çıkıdı o diyende, dostlarımız, ruhtukallarımız, hizmettaşlarımız otursa de ki, puşmaslıkını elkıp giterleyimiz. Yakşı netice kep çıkıdı. Düşünüş bayağı da muhabbet ba, düşünüş bayağı da köngül azadılığı ba, biz uçakta vakitin kandak ütüp ketkerlikini bilenmeye kalımız. Bundak muhitka hemimiz bir işini arzu kalımız. Kenemizse küylerimiz devamlı silen üçün.

0: Hürmetlik radyo anıqıçıla. Bugün 2026 yılı 9. ayının 19. günü, Şembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberle programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Durdi.
1: Hürmetlik radyo anıqıçılar. Mən Gülbəkrəm Muhtar. Bu kıtımkı haberlerimizin asasi məzmuni tüvendikçe. Başucu Xi Jinping'nin ilgar yasımcılıqını ravajlandırış doğrusudu bərgən muyum yol yorqi kızıgın inkas qozgadı. Li Chang Goyan'nın daimi işler yığınını riyasetçilik kılıp açtı. Geoloji Mısır Kengeş Palatası'nın başlığı bilen görüştü. Wang Huning Mısır Kengeş Palatası'nın başlığı bilen görüştü. 18. sentyabr vakasını unutmasızlık qoğuraq çiliş mürasimi Shenyang'da ötküzildi. Amerika meldari İran uruşida Amerika armiyasının kazaqı qallar sani aşkar sallıq məlumatdan köp dedi. Әмдедіқтіңла, программымызның тәпсілі мәзмолдырды болсын.

Hörmətlik radio oxucuları. Amerika qarz saiti tor bekitida ko'rsatilishicha, Amerika Qo'shma Shtat hukumatining qarz umumiy summasi 40 trillion Amerika dollaridan ko'proq yetgan. Bu ko'lam 2025 yili Amerikaning butun yillik ichki ishlab chiqarish

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolda ictihad bilen izdinovatkan, izdiniş dağımıda alğı ilgirlavatkan radyo anlayıcılar. Bu şu vaxtınla xeyirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arap Adesanca. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021-li 7. ayının 6. günü Jongo Komünistik Partiyası bilen dünyadaki partiyeler rehberleri yığındı sözlügen partiyeler hemkarlıkını küçeytip, halkını birlikte bəxtki eriştireyli namlıq asasi məqsəd sözünü anladınız.

Radyonu uçu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'in 2021 yılın 7. ayının 6. günü Jongo Komünistik Partiyası bilen dünyadaki partiyeler rehberleri yığında sözlügen partiyeler hemkarlıkını küçeytip, halkının birlikte bəxtki eriştireyli namlıq asasi məqsəd sözünü anlatımız.

Hürmetlik partiyeler rehberleri, hanımla, efendile, dostla. Cungu Komünistik Partiyası kurulgalıkıga 100 yıl bolgan peyitte 160 neçü döletdiki 500'dün artuk partiye ve siyasi teşkilatlarının rehberleri, partiyele ve her sahanın 10.000'dün artuk vekili bilen ikrandı cem bulup, halkını bəxtki eriştiriş ve partiyelerinin mesuliyeti ediyen bu zor temi üstü de muhakim elip barğalıqımdın intayin kuşalmen. Bu mezgilde 170 neçü dövletdiki 600'dün artuk partiye ve siyasi teşkilat, Cungu Komünistik Partiyası kurulgalıqının 100 yıllıqı münasiyeti bilen 1500 parçadın artuk tebrik telgramısı ve tebrik xeti evetip, Cungu Komünistik Partiyası bolgan dostluğu ve güzel tileklerini ifadeledi. Men Cungu Komünistik Partiyası vakaliten köpçülükke çin kalbimden rahmet eytimel. Bir neç gün ilgiri biz yığını içip Cungu Komünistik Partiyası kurulgalıqının 100 yıllıkını tebrikildik. 100 yıldın boyan Cungu Komünistik Partiyası Cungu halkını iştipaklaştırıp ve yetekleb toxtavsız küreş kılıp, Cunhua milletinin orundun desturuş, beyiştin kudret tepişki ötüştek ulu kalkışını kütüvülüşüge türütkü boldı. 100 yıldan boyan, Cungu Komünistik Partiyası Cungu halkı bilen, dünyadaki her kaysi devlet halkının takdirdaşlıkını çantırıp, dünya umumiyeti ve devir ikimida Cungu terakiyatının ilgirleş yönünüşünü ilgiledi. Her kaysi devletlerinin ortak terakki kılışı ve gülünüşünü ilgiri sürdü. Cungu Komünistik Partiyası ve Cungu halkı kolu keltürgen tarihi muvaffakiyetle dünyadaki her kaysi devlet halkının zor küş bilen kolu kalıqıdan ayrılmaydı. Bu yerde men Cungu Komünistik Partiyası ve Cungu halkı vakaliten Cungu Komünistik Partiyası'ya ve Cungu'nun inkılap kuruluş, ıslahat işlerine köngül bölgen, medet bergen, yardım bergen her kaysi devlet partiyeleri, halkı ve dostlara samimi rahmet eytimen. Hanımla, efendile, dostla. Bugünkü dünya 100 yılda mı körülüp bakmağan zor özgürüşünü başını keçirip atıdı. Dünyanın köp kutuplu işi, ıqtisadının dünya velişi, çonkur özgürüş işi de durup atıdı. Her kaysi devletlerinin öz ara alakı kılışı, öz ara tayin işi, öz ara təsir körsüşü, teximi koyuqlışı vatıdı. Xalqara cemiyet, yeni taşıman öpki yaluğu yokumunun xırısığı takabıl turuş, xtisatının əsli kilişini ilgürü sürüş, dünyanın mukumluğunu qoğdaş üçün capalıq tırışçalıq körsətdi. Her kaysi devlet partiyeleri pahalı izdinip, məsuliyet çalıqını namayan kıldı. Şunun bilen birge, bazı caylarda uruş malımançılığı ve tokunuş ilhem dağımlışı vatıdı. Açarçılık ve kesel ilhem yamıra vatıdı. Arazlık ve karşılışış ilhem iğırlışı vatıdı. Her kaysi devlet halkının bəxtlik turmuşki intiliş sadası teximi küçüğü vatıdı. Bugünkü günde insaniyet cemiyeti nəgi berip, nədi turuşunu tallaydıgan tarihi peytke yeni bir qitim duş geldi. Düşmanlı kılıp karşılaşamdok, ya ki öz ara hörmətlişamdok. Bikini bilip alakını üzemdok, ya ki içi bitip hemkarlışamdok. Nöl neticilik ilişamdok, ya ki öz ara menfaat yetküzüp ortak payda alamdok. Tallaş öz kolumuzda, mesuliyet öz zimimizde. İnsaniyet bir bütün gevde. Yer şari ortak makal, ortak hırs aldıda, her kandak adem, her kandak devlet, özünü bil, özgünü koy diyelmeydi. İnsaniyetinin pekat bir yakının baş çıkırıp, inak birli yaşaştın ibaret birli çıkış yolu ba. Partiyele insaniyet terakiyatı türütkü boludugan muhim küş bulu süptü bilen, toğru ilgirleş yolun işini mukum biktip, xalqning baxt saodati va insoniyatning taraqqiyotini ko'zlash tarixiy mas'uliyatini zimmasiga olish kerak. Meningcha, partiyalar tovandagi bir qancha nuqtani tirishib ishga oshirishi kerak. Birinchi,
Biz yo'lnishga yetakchilik qilish mas'uliyatimizni zimmamizga elib, insoniyatning o'rtaq kelgusini egilishimiz va yoritishimiz kerak. Xalq bayashatlik va xotirjamlikka, adillik va haqqoniylikka tashna. Buyuk davr buyuk andizaga ehtiyojlik. Buyuk andiza keng qo'rsoq bo'lishga chaqiradi. O'z davlatini oldingi o'ringa qo'yish nuqtasidan qaraganda dunyo tori ham qiston ko'rinadi. Har vaqt keskin raqobatga to'lgan bo'ladi. Taqdirdoshlik nuqtasidan qaraganda dunyo keng ham ozodi ko'rinadi. Hamma joy hamkorlik fursatiga to'lgan bo'ladi. Biz xalqning yurak sadosiga quloq solib, davr iqimiga loyiqlashib, har qaysi davlatlarning moslashish va hamkorlikni kuchaytirishiga turtki bo'lib, o'z davlatimiz xalqining manfaatini dunyodagi har qaysi davlat xalqining manfaati bilan birlikka keltirib, insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilish yo'lnishiga qarab ilgirilishimiz kerak. Ikkinchi, biz o'rtaq tonish hosil qilish mas'uliyatimizni zimmamizga elib, butkul insoniyatga o'rtaq qimmatni chiqtirishimiz va uni avj oldirishimiz kerak. Har qaysi davlat

Da çıraq nuru sel acizge kilip yan yan oturdum. Onun meni muş beti taşlap koyup restoranga kirip ketkisi yok taqılatdi. Araqnın təsirde beşim sel qıyıp duratdi. Onun din kelgen sus ətrihidi pat pat yesirimgi taş alsa, bayıqı qatıq düşmegen siz degen yakınlık avazı kulaq döndü yanırat duratdi. Ortak parang temisi tepişke tırıştım. Akıllı kız könümdekin tapdi. O, toy bolu atkan jigetnin burunqı muhabbet hikayesini sözdep bədi. Birdemde toy yakıda kızgın parang düşüp kettik. Onun etilip külüşi, birdemlik yatsıraşın tamam yok attı. Aldımızdan ötkenlerinin bizge karap ötüşüge pervaq kılmıdık. Hoddi, bu yedi işkimizli badik. Restorandaki varan çürünle alınıp durattı. Muzika nazır kumgı çilnişi bilen, o ak mermerdek belikedeki tırnaqtek altın saatdegi karadı. Toy ahırlıştığım buldu. Şundak, hutum sağ bulgan bolsa, bir meydan nazır kum oynuvağan bolsam, mesleğim yeşildik etken bolatdı da. Hutumuzu ağırıqı kandak. Мен пақай. Орнымдан тұрып астамалдым. Ағырық біраз қойып әйген еді. Оның білән яны параңлашқым ба еді. Оның мұ шындағырақ қойды икелігін ес қалдым. Оны яны бәрдем тұтып қалай десем, қалламға бір әт чары сәбәп кәмеді. Ақыры, бұ әтрапқа такси келдіған декемес. Ау, төт көчі доқмышығы че, дедім. Болыды, Sizdek tokurunu taşlap koyuşka kandak ki onun onaydı. Onun üstüge bu köçede yalğız yürsem yat gözlenimi dep kalıdı, dedi o. Kız tokur diyen sözünü tolumu urğuluk ve yakınlık dedi. Restoran şehir sırtıdaki aramgahtı bulğaş, yolda adam yokunu orunda idi. İşkimiz piyadla yolu da yanma yanmalıdık. Putumunun zıngıldap ağırışı küçeydi. Şundak bosumu taksi kemmesliğini tildim. Şu arlıqta telefonum sayrap ketti. Ağinem Gappardan kelgen idi. Besvetmekçi boldum. Altındek vaqtni mesnin tetiksiz gaplarını anlaşqa tegişkim yok idi. Kelgen telefonu almasam, yenimdeki güzelge yaman təsir berip koymay dep aldım. Oyluğunumdak onun eğizi xeyli uzunğıcı besiqmidi. Darhalla, adaş, men aldıraştım, sel turup telefon kılaya, deplip esivettim. Ağinem mesup kaptu, dep, Telefonni yanchug'img'i sag'ilib atganda, u ismingizni bilmayman. Yordam qilgandan keyin oxirgi chiqilay. Undidar bo'lamdu, ko'kyo bo'lamdu, aloqa nomeringizni qo'shib olsam qandoq? Au, 4 ko'chaning 90-da dorixona bor. Yundan bayovni purkib qo'ysak, butingizning og'rig'i pasayib, ishig'i yonadi, dedi. Albatta bo'ladi. Ismim Murat, texnik punktida ishlayman. Chipar kodni ochdim. Qani qo'shing. Miskin Moshindak mısım koyam siz? İçim bilen teşim birdek bolsun dep. Gepiñizçe bolganda, men mu ismimdek aqlalı buldikem mende? Töt köçüğa 200 meterde qaldı. Töt köçüğa basaqla, işkimiz qarma-qarşı yönünişke qarapmağımız. Toğra, doğruxanı birdem turuş imkaniyeti ba. Qerişkandek, doğruxanı taqılıp qalğan idi. Biz xoşlaştık.

Dingo slap neçe qadam yığışımğa o tuyuqsız çaqırıp qaldı. Toqtağa, yardam qılğandan kin axırğa çıqılay. Məndə yündən bəy yoba. Şunu pürküp qoysam uyumuzga bağıça ağırıq qoyub berdi. Bundaq Dingo slap mağsızın bolmaz. Alamçı xoşal buldum. Onun bilan yanmayanmadı. Salqın şamal onun çaşlarını yüzlərimgə uratdı. Onundan kilib atqan ətir hidi meni dəmmədəm məsquş qılıb heslərimni uyğutatdı. Biz yazlık sayahat hakkında paranlaştık. O, bu turğulcığı sayahatke bağlılıkını soğuk şok bilen sözledi. Çoğun yoldan çıkıp işki koca atıldık. Üçüncü kocağı kegende, idari dervası dek çoğun işkilik korunun yendeki işçiki koca karıgan üy aldığı toxtuduk. O, kırıp getdi. İşik aldı turğan idim, tehlik kaldı. Bayda tunuşkan yatır kızın yatıqı kırışke sel xecil bulup korunu bırak kırdım. Mesleğim yeşilip ketkendek, tilim kalvalışıp ketti. Öyge kırıpla illaqlıq es kıldım. Öy, işkir taşkırı işki eğizdi. Teşirikü öy onun mehmanxanısı hem yatığı boz gerek. Törüge işki kişilik çoğun kırvat. On tırapke üç kişilik safa. Aldığa çay üstüli. Çay üstülünün otturusudaki longığa bir dəsti solyo gül koyulğan idi. Onun yeniğe kim işka obilen kırım üstülü koyulğan bulup, Törlü kırım boyumları rətli tızıqlıq idi. Safanın karış tərbədə Sony markalı

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programısı bugün yeni okşaşla yeniçi mezmunlar bilen huzurunlar yitip geldi. Programımızı aval kıdehli yaktırıp anlaydıqalıqınlarla işinimiz. Mən riyasetçi dostlarla Şirin Gül Toxtin. Bugünkü programımızda yeni qandaq tetimliq mezmunlar oranlaştırılgandı. Bula kızıqsanla, deyik tanla davamlıq bizde bolsın.

Şunundan başlap ahlala bilen kündi ün didarda netçi uçur yolluşup, həbdədə netçi qitim birli tamaq yep, bağçıda ayınıp, obdala çıxışıp qaldım. Onun inçikə, çıraylıq parmağıqa altın üzük səp qoysamla, o minin bulatdı. Şundaq bəxt peyzin sörp yürgen küllədə, 11 yıllıq savaq dişim, ağindirim, ablas bilen ğeyni, yeydiğən işidiğən nükötürbülü kepti. Üçümüz taza könüllük ulturduk. Bir çağda ablas iğizliman qartıp ümmelleydu, gəp qamaydı. Ne oldu sana? Bir akibin bağı uçumamdı, dedim. Demisek bu müdi adış. Düşmeyen küldürüp etdar, dost yığıldıp diyen gəpba. Sana neçi vaqtın deydəb diyemegen. Ғeni demisek bu müdi edəb turbağaşqa işkimiz keldik. Sən arlaşı vatqan ağı kızının qandıqlığını bilemsen. Neme? Menin aqla aləmdemsen? O, mən üçüllü yaralgan. Mən üçüllü üngen bir tal aqla alı. Tekslerge onun toy təklifi qoyuşunu məsələ salay edip durğandım. Aldırap getme. Neme? Nem deyinin bu? Ablas bilen ğeyni mağın əsiyet qılıp, aqlaladın iraq duruşumdi. Onun kimlənin dur üyünü buzğalıqını sözüldi. Beşimğa biri bir çelik soğuksu qoyğandak əndikip getdim. Neme deydi bula? İçtarlı qılıp köremey batamdı o neme? Cinnin qastı şapdolda da pika etmiğin. Bu ikisinin biri onu indeki keltireyle depti de. Dostlarım ketti. Telefonumu elip ikimiz çüken süratlerge toymayı qaradım. Onun külüp durduğun uxuma közleri meni aldımaydı. O közlerge bir ömür qarab dursam deymen. Dərhal sınlıq görünüşünü açtım. O bir sivetti. Sel ötkendinkin avazlıq sözlü şıkıldı. Ve sınlıq görüş əfsizlikini etdi. Hojede açığım geldi. Sel durup yatıqığı bardağalıqımını etip talağı çıxdım. Közünün salkın şamili qazanlarını çürmekte idi. Yolla qazanlıq. Mendek miskin soğuk dümbü qor etdi. Bir besip, işki besip gelip onun işigini çektim. O burun qıdaklı külüp işini açdı. Öy içten şu tonuş bırak, tonuş et demiqimi uruldu. Onun çay koyğan kolları sel titirep getdi. Çayını koyup buluşuğa kolunu tattım. O naz bilen kucuğumu taşlandı. Onun közleri yumulgan idi. Glas levlerine karıp, ablas bilen ğeninin sözleri yadımga gelip, levlerim 1 santimetre arlaq qalğandı özümünü tattım. Omu bir nemini yes qığan bolsa gerek, közünü içip, müşiktek sürgülüşke başladı. İhtiyarsız yancuğumdan tamakı elip, o tutaştırdım. Çay üstümün astıdan küldanını aldım. O, burun kudak kızgın bulmayı kelevatkalıqım haqqıda birden qaqşap, meşil tığıl durdu. Tamakının ziyalıqlıqı haqqıdaki videolarını tolu körüp, tamakı çekişini azıldış bilen birge, incik tamakı çekidigan bulup qalğan idim. Yeni bir tal tamakı çekip bulup, küldanını çay üstünün astığı koydum da, onun bilen soğuklu hoşlaştım. Kalamda, ablas bilen ğeyni sözləp bəgən, ahlalanın şallaq tarihi kino lindistek ötmekte idi. Onun kündü səhər yollaydığın salamları bər-bərdən məndik, bər-bərdən esir idi. Bağlarınqı gül deyirsən, gül bax sininki. Xiyalımı güzel sürsən, bəx sininki. Xoşal tutsan özünü, hayat sininki. Əcər qısan tər töküb, osul sininki. Könlü köksün kəngri bolsa, cihan sininki. Xeyirlik səhər cinim. Hər bir dəqiqiniz səhərdə güzel və saf olsun. O nələdin tapıdikin tan bundaq güzel sözlərin. Layıqlı cevap qaytırış üçün bugün mü xeyli həpilişib bir qor söz yazıp, qağınıqa çıra ipadısı qoşub yollu vəttim. Ablas bilen ğeyni yakın ağı indirim. Ola man qarsanımaydı. Bıraq aqlala şundaq mı qılam? Mən onundan heç bir ğeyriylikini bayqamadım. Izcil mulayim, ağ gönül, mehriban, qızğın. Ğeyni, muhabbetin közü qarğı. Hazır sının közün heç nimi köməydi. Ablas işkimizin közü işen deyse, ablas hemeni vaqt sanaydı. Aldırap toy kılmen deyme. Vaqt kegende bizini çüşünü sendep katlıq durdu. Ola menin dostum mu? Elbette dost degen dostunun hoşallıqıga kayğısıq ortaq boludu. Ola menin hoşallıqımını köremey vaqan mı doya? Yaq. Geyni aldırap berini uçup uçup daydı qaladın emez. Ablas teğimi şundaq. Qanda kılışım gerek. Toğra. Vaqt hemen sınaydı. Mən onu xəbərləndirmək durup yatqığı bir-bir baqay. Şunda qısam qandaq bula.
Vay vay, bu iki adaş minin hissiyatını oğntay-toğntay kılıp etdi o.

0: sərfiyyatını ölçsək, gerçi ətigəlik dərs vaxtı da sərfiyyatının köp olsunmu, lekin hərkətdən kiyinki kündülük energiya sərfiyyatının burunqıdan az buluduğalıqını, bütün kündülük energiya sərfiyyatının burunqıqı oxşaş bulduğalıqını baykaymız. Toluqlaş psixikisi sizini 5 çın oruqlutuduyu, yəni 3 çın səmir demidudu. Bu oruqlaş çəriyanda kəmbos bulmaydıqan rol oynaydı. Yakında bir dostumun dostlar çemberkeyi yollayan semizliğimden təşvişlenip, işçim titildab, terik kek pop kaldım. Lekin oruqlaş için oylasam da tüküşüp gitmeyen diyen sözünü görüp kaldım. Nurgun dostlarının oruqlaş patkıqı petip gelip kutulalmayı vatkalıqı işin hemen. Aldı bilen, biz şunu bilişimiz gerek ki, semizlik hergiz salametikti çatak barlıqı vekili kınmaydı. Bizden tekimi köngül bildiğinimiz semizlikten gelip çıkan 3 yukarı. Yani yukarı kan şekeri, yukarı kan miyi, yukarı kan besimi. Bu, semizlən asalı yürek kan tumor ve metabolizm karakterli keseliklerine kırıp tarqılıdı. Eğer semizlik ya ki eğirlik eşip getiş sağlamlık meselesi, yani diabet kesili, yürek kan tumor keselikleri katarlıqlarını keltürüp çıkarsa, ya ki siz zılva bədənge ege buluşunu oylusunuz, ondaq da oruqlaşının məxsidimi hazırkı özünüzde inkar kılış bulmasılık gerek. Aslında sağlam buluş en doğru ediyen. Mən əzaldım köpçülüklerin kançıcın oruqlaşını nişan kılışını tavsiye kılmayım mən. Oylap yıkan, siz kan çıkayım oruqlaş nişanınız giyitelme geldiğiniz üçün oruqlaştan vazgeçtiniz. Ya ki, eğirliğiniz 5 gün kemiyip ketkenlik üçün özünüzü bir vaxt samavar şorupsi bilen mukabatlap, neticede yine 3 gün sämirip ketken vaxtlarınız mı boğam mı? Biz maddi baylıq mol dəvirde yaşavadımız. Her xil esil tamla ve elan sözlerinin ezik duruşuğu duş kelimiz. Biz bu yemeklik rastalı ehtiyaclıq ya ki əməsikimizde noşar buluşimiz gerek. Bir tekşürüştün baykılışca, qıtıq bizden inçik işlengen şekerini kubul kılışımızdaki asaslıq mənbələnin biri bu qalın. Şuna nəzirimizde soğudigarla bizden körüşümüzde ümit qığan təşviqat sözüge emez, belki objektiv ozuqluq tərkibi cədvilge ve material tanışaş cədvilge qartışımız gerek. Onun da başka yana izcil oruqlayılmasılığınız vitaminin kəmlikidin buluşu mümkün. U bosumu B-türdeki vitamin kəmlik. B-türdeki vitaminla ayrıcıdaki köp kısmı bədəndə koinizm rolunu oynayıp, energiyanın madde almışı içeriyanda intayın mühim rol oynaydı. Vitamin B1 asaslığı glikozdan faydalanış ve bədəndeki energiya metabolizm bilen zic münasibetlik. Vitamin B2 ve B6 bədəndeki yağının metabolizm içeriyanda mühim rol oynaydı. Onundan başka köp kıl B-türdeki vitaminlarının həmisi maslaşıp rol oynaydı. Qaysıken bolsa energiya metabolizmi tosalıqı uçuruşu mümkün. Energiya metabolizmi tosqılıqı uçursa oruqlaş texmi qeyirleşidi. Şuna inç kişilengen karbon su birikmelerini alıyab, ya ki asasıq tamak yemeyi oruqlavatkan dostlar belkim, B-türdeki vitamin kemlik sebepidin oruqlaş kıyıngı toxtuğan buluşu mümkün.
1: Buradar, siz bu beyxatarlı kalıpıgan nemiş kıyı olmay toksiklik kesip koysayız.
2: Sıkta, bunun da taz künelmedim.
1: Bu beyxatarlı küçü nemes mi?
2: Ek avarçılık kendepçü, çeçimini bayılı yasapkantım. Bunu keysem çeçimini biz buzuydu diken.
1: Ay, çaç, erkanç peçet bolsuma vaqa çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bir hatarlı kalpki, altılıq payette sizin əcəllik zahmından saklap kaldı məsma. Oylap yıqna, kayısı bəkirək avarçılıq.
2: Doğru, bir hatarlık mühim. Toksikirit mingende kalpak işini adet kılsaq bulgudak. Bir yaxşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun xayıbını azaytudu.
3: Toksiklet mingende bir hatarlık kalpkını doğru kiyvidim. Bexatarlık kalpqi sizni qoğdaydı.
0: Qadirlik dostlar, bir neçə gün oxşaş bir tamaqni yesək zerikib qalımız. Əməliyyat şunu isbatladı ki, məyli qançılık yeyişlik mol qorumu bolsun, pəqat oxşaş nərsə bolsa, az digəndə 2 gün. Köp boğandı bir həftədə de adam zerikişkə başlaydı. Lekin ayvalaq qaraydığan bolsaq, ula zerikməydi. Kalanı misal qalsaq, hər günü oxşaş ot çöp yeydi. Lekin birər gün yeb zerikib ketdim deməydi. Bu nəmiş üçün? Belkim, bazı bir oxşumğan ağında sozup, möreşleri arqılıq, yegis kəmigəlikini işbadilaydıqandı. Ozuqlıq noktasından elib etkanda, köp kıllaşkan yemek işmek bədənge ehtiyaclıq, hər xil ozuqlıqı erişinin birdən bir usulü. Şuna atanımız bizgi kişikimizden başlapla tamak tallınmasıq doğrusu da tərbiyyə buyurdu. Əməliyyatda mutlaq köpsanik ayvalladım o, yeb zerkiş alamətleri körüldü. Bunun səbəbi, birli xil yeməklik bədənini toluq ozuqlıq bilan təmirli yeməkdi. Bu vaqtda çoğ miğnədə şu xil yeməklikə nisbətən bir xil bezarlıq duyğusu payda buludu. Hayvanlar mı insanlara oxşaş bulub, bir xil yeməklikdə ozuqlu yetişməgənlikdən tamaq tallaydı. Fəqat onların işbadiləş usulu anca oxşumaydı. Bəziləri nəyit roşan, bəzilərini asanlıqca səzgili bulmaydı. Təkşür işlədən məlum buluşcə, bir xil yeməklik yedigən hayvanların içində göçxur hayvanlar ən köp uçuraydıqan bulub 63%-ni. Otxur hayvanlar 32%-ni yigiləydikən.
4: aralash ozuqlandığan hayvanlar aran 3% negeleydi. Onun üstüge hayvanlar yeni yemeklerini təşəbbüskarlıq bilen sınab baxmaq.

Bu arkalı kanunu düşündürüş, kanun maddelerini canlı uçuk iş veriş. Hürmetlik radyo anlıkçıla anlavatkınınla Merkezi Halk Radyo Stansı'nın kanun liniyesi programısı. Mən Arapat Özencan. Aldı bilen bugünkü programımızdan kısıkçı məzmunları kulak salgaysıyla. Balısının cigırını almıştırışkı ciddi muhtaç bolğanda başkalarının cigırını setevilişkı bulamdı. Abdümbülni ariyetki beriş adem gerçilikki arkasıdaki kanun hesabatı. Vəsiyyət bilen vəsiyyətlik hədiyə qiliş biqiş kilişiminin qaysi oldun qorun turdu. Pul qərzi ilib rət qılınğan dikin qaçtaş uğurlap 600 yengi setiş. Qandaq şərtki maskeledigan balını biqivilişki boludu. Dəndiqtala bugünkü proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Balısının cigırını almıştırışka ciddi muhtaç bulganda, başkalarının cigırını setebilişke bulamdı. Aldı bilen bu vaqtiki delo misalını anlap öteyli. Wang Xiaoqiang'nın hizmetlişi Yuepeng bilen xotini Luoyan'nın oğlu Xiaohai kiçik vaqtıdıla eğir jigar kesili giripta bolgan idi. Xiaohai'nı kutkuzuş üçün jigar köçürüşke toğır keletti. Bırak şunca uzak kütüpmü mas kilidigan jigar tapalmidi. Yuepeng er xotun oğlunun kesel karvıtıda kesellik azabının jini tumşkığı kilip kalgalıkını körüp tıtıldap ketti. Bir ketim, Wang Xiaoqiang doktor xanığa Xiaohai'ni yoqlığılı barganda, Yuepeng karangu bazarda işki əza setip alğılı boladığalıqını anlığalıqını. Oğulunun jinini saqlap kiliş üçün bahas kınmet bolsumu setip ilişki ərzidiğalıqını. Şunu üçün tın tınlap baksı boladığan bolmaydıqalıqını etdi. Wang Xiaoqiang dərhal, hərgiz onda kılmaq, jideliş vatqalıqınızını bilemen. Bırak, kanunda Adem bedindeki ezalarını elip setiş menni kılınıdı. Bu hıl kılmış kanuğu kılap dedi. Wang Xiaoqiang'ın degeni doğru mu? Yuepeng oğulunun cinini kutuluruş için başkalarının ezasının situası bulamdı. Bununla bunda kanun çentisi verildi. Yuepeng onda kılsı bulmaydı. Adem bedindeki ezalarını elip setiş kanundaki belgilimi kılap. Bunun karta çokum inik tonuştu buluşumuz şart. Adimilik izzeti noktasını alganda her bir tabii iginin bedeni hürmetleniş gerek. Eğer Adem bedindeki ezalarını elip setiş menni kılınmasa, zor paydının kızıktırışı bilen insan tabiatidiki rezillik çeksiz zorayıp, Adem hayankeşliki zoravallık katarlık cinayı kılmışla edep getirdi. Şunun için ehtilep kanun desturu da Adem bedindeki ezalarını haksız iyanı kılışkıla boludağalıkı. Adem bedindeki hücreye, tokulma, ezalani ve cesetni her kandak şekilde elip setiş menni kılındığalıkı inik belgilengen. Adem bedindeki her kandak hücreye, tokulma, eza, ceset, Adem bedeninin mühim teşkili kısmı. Adem bedindeki özgürüşcan cisimini mu soğudu obikti kılışkı bolmaydı. Bunun için şunu körübilişki buludu ki, Adem bedindeki her kandak hücreye, tokulma, ezalani ve cesetini elip setiş kanun kılap. Onun üstüge elim setim herkete küşke iyemez. Şunun için, Yuepeng oğulunun cinini kutulduruş için, karangu bazarının Adem bedindeki ezalani seti valsı bulmaydı. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti'nin Haktilap Kanun Desturu'nun 1007. maddesi de mundaq belgilengen. Adem bedenindeki hücreye, tokulma, ezalani ve cesetini erkandak şekilde elip setiş menni kılınıdı. Aldan kıtarmaktaki belgilimi kılap elim setim erkete küşke igip olmaydı. Eza köçürüş teknikisi bimarlığa bəxt ataklış bilen bir vaxtta Adem bedenindeki ezala soğudusunun kar kesip zencirini peyda kıldı. Menpetnin kısık duruşu neticisi de Adem bedenindeki ezalani elip setiş kılmışı çeklensi mu toxtap kalmadı. Maya cihetini alganda Adem bedenindeki ezalani elip setiş, Adem bedenindeki ezalani tavar orundu körgellik. Adimilik izzetini zor çekte depsenli kılgallık bulup, icdimai ehlak karışığı kılap. Tabi iginin hayatlık izzetini kodaş için, Ehtilep Kanun Desturu'nun 1007. maddesi de Adem bedenindeki hücreye, tokulma, ezalani ve cesetini her kandak şekilde elip setişinin menni kılındığı kalıqı. Belgili mıkılap

Hürmetlik radyo anıgıcılar. Tövende bir kıviliş hakkıda bir kança kanun saatleri sözler verimiz. Kandak şartki maskeledigen balını bir kıviliş kıp oludu. Tövendeki Kur'an mıgetmigellerini bir kıviliş kıp oludu. Birinci, ata anısının yetim kalgan balala. İkinci, öz ata anısı tepilmeğen Kur'an mıgetmigen balala. Üçüncü, öz ata anısının alayda kıyınçılıklı bolgaşka bakalmağın perzentle. Turmuşta kıyınçılıklı eğir bulup balını bekşik kurbi etmese başkalarının bekivleşik berişki bulamdı. Alayda kıyınçılıklı bolgaşka öz balısını bakalmağın ata anıla bakturgucu bulalaydı. Öz ata anısının alayda kıyınçılıklı bolgaşka, meselen öz ata anısı eğir kesel ya ki ixtisadi kıyınçılıklı eğir katarlık ehvallığa bulup, perzentlerden bakalmağında Kur'an'ı yetmeyen perzentlerini bekişki bersi boludu. Vesi yetim balını bekivilişki berişte bekiş mecburiyeti bakiş koşulmasa kandaklı iş gerek. Vesi yetim balını bekivilişki berişte bekiş mecburiyeti bakişinin makulukunu eliş gerek. Bekiş mecburiyeti bakişi bekivilişki berişki koşulmasa vesi vesilik mecburiyetini davamlık adakılışını halımsa kanun boyunca başka vesi belgileş gerek. Ata-ana bir taraf öz perzentini bekvilişki bersi bulamdı. Ata-ana öz perzentini bekvilişki bermekçi bolsa, işkisi birlikte bekvilişki berişi lazım. Öz atısı ya ki öz anısı enik bolmasa, ya ki tepilmasa, bir taraf bekvilişki bersi boludu. Ata-ana öz perzentini bekvilişki berişte, işkisi birlikte kengişip bekvilişki berişi lazım. Öz atısı ya ki öz anısı enik bolmasa, ya ki tepilmasa, bir taraf bekvilişki bersi boludu. 25 yaşlık kuramığı yetken kişi bekvalıgıcı süptüde perzent bekvalısı bulamdı. Bekvalıgıcı tövendeki şartlarını tenli hazırlayış gerek. 1. Perzentsiz buluş ya ki birli perzenti buluş. 2. Bekvalın gıcını bekiş, terbiyeleş, koğdaş ıktidarı buluş. 3. Tibabette balı bekvalısı bulmaydı deyip karıldığan kesili yok buluş. 4. Bekvilin gıçının sağlam üsüp itilişigi paydasız bolgan kanunu kılap cinayet hatırısı yok buluş. 5. 30 yaşı toşkan buluş. Bekval gıçı yukarı şartlarını tenle hazırlığandıla perzent bekvalısı boludu. 25 yaşlık kuramı yetken kişi inik ki yaş çeklimisi uygun gelmeydi. Şuna perzent bekvalısı bolmaydı. Ata anısının bekiş iktidarı turup perzentlerini başkalarının bekvilişigi bersi bulamdı. Alayda kıyınçılıkı bolgaşka öz balısını bakalmağın ata-anla bakturgucu bolalaydı. Lekin, şu evlat içindeki bir boğun şerem kandaş tukununun balısını bekvilişte, alayda kıyınçılıkı bolgaşka öz balısını bakalmağın ata-anla doğrusudaki çeklemeye uçurmaydı. Perzentli bakişile başka balılarını bekvalısı bulamdı. Perzentli yok bekvalıgıcı işki balı bekvalısı boludu. Perzentli bağ bekvalıgıcı birli balı bekvalalaydı. Yetim bala Kur'an'ı yetmeyen meyip balıla ya ki balıla paravallık aparatı bekuatkan öz atağını stepilmeğen Kur'an'ı yetmeyen balılarını bekuvilişte yukarı çeklemeye uçurmaydı. İşki balısı durup yani yetim balı bekuvası bulamdı. Yetim bala Kur'an'ı yetmeyen meyip balıla ya ki balıla paravallık aparatı bekuatkan öz atağını stepilmeğen Kur'an'ı yetmeyen balılarını bekuvilişte bekuvalgıcı perzent sanının çeklemesi uçurmaydı. Boytakla yat cinistiki perzentlerini bekvalsa yaş çeklimisi bağımı. Cörsü yokla yat cinistlik balı bekvalmakçı bolsa, bekvalgıcı bilen bekvalın gıcının yaş perki 40

yaşının yukarı buluş gerek. Ögey atana özünün perzenti durup, yani ögey perzent bir kolsı bulamdı. Ögey ata ya ki ögey ana ögey balısını öz atanısının makulukunu ilip bir kolsı buludu. Hem de öz atanısı alaydı kıyınçılıkı bolgaşka bakalmagan perzentle. Alaydı kıyınçılıkı bolgaşka öz balısını bakalmagan atanla. Bir kolguçi tenla hazırlaşık teyişlik şertle ve bir kolduğun perzent sanının çehlimisi uçurmaydı. 10 yaşlık balının makulukunu almay durup, ata-anla onu bekvilişki bersi bulamdı. Bekvalguçi bekvilişta ve bekvilişki bergüçi bekvilişki berişte iki taraf ihtiyari bolişi lazım. 8 yaşın aşkan kuram getmeyen balını bekvilişta, bekvilin gucunun makulukunu eliş gerek. Ata-ana 10 yaşlık perzentini bekvilişki bermekçi bolganda onun makulukunu eliş gerek. Bekviliş münasibiyeti orun tüşçün tizim tüş gerek mi? Bekvilişte naiye derecelikten yukarı halk hükümetinin halk işleri tarmakı tizim tiş lazım. Bekviliş münasiyeti tizimgi ilingan günüden başlap orantılıdı. Öz atanısı tipilmeğen kuramı yetmeyen balının bekvilişte tizimli gücü halk işleri tarmakı tizimlaştın burun ilan çıkırış gerek. Şuna bekviliş münasiyeti orantış için tizim tiş gerek.

شخصی سرلر نمی‌آ، سیدن آیا می‌دو، چندخلو سیدن کارشیمیز یا کی سیدن پیکر تکلیف‌لرنیز نی نهایت مهم دپ بلود. و اوندن باشکا، سیدن ترمشونو نهایت کنول بلود. همیشه اشتن سرتکی قزقیش، هواسلرنیز نی چشنشکو اورنودو چار از دید. و ترمشونو دا دائم اونن سماسی کوزالدنیز نی نمایان بودرد. Sizni boshqalarga tanishtirganda ortiqchiligingiz yaxshi tarafingizni maqtab uchurdi. Hatto ba'zi kamchiliklaringizni ham ortiqchilikka aylantirib maqtaydi. Atrofingizdagi boshqa yigitlarga bekorak ko'ngil bo'lib, doim ular bilan bo'lgan munosabatingizni egallab turdi. Ular bilan yiqilishib qolsangiz, u yana hasad qilganini oshkorlab qo'ydi. Va undan boshqa bahona tepib sizga gul yoki kichik sovg'alarni berib turdi. Tug'ilgan kuningiz havaslaringizni esida chiqib saqlaydi. Shu kun kelganda sizni tuyuqsiz xushal qiladi yoki bayram kayfiyatini paydo qiladi. Ko'rishki amalsiz qasimi qanday qiladi deganda qisqa uchur yo'llab tabrik qiladi. Albomingiz suratlaringizni ko'rishni yoqtirdi. Undan boshqa ota-onasiga, urug' tuqqanlarga, do'st-birodarlarga hatto xizmatdosh, savoqdoshlarga siz to'g'riliq so'zlab berishni nihoyatda xushollanarlik ish deb qaraydi. Endi bir er, navodi sizning kotildoshlaringizni anglashni xohlasa, mijozi intayin yaxshi bo'lishdan sirt, sizni to'liq hurmat qildiganligini, sizni muhim bildiganligini tushuntirdi. Avarchilik yo'liqqa vaqtingizda uningga dardingizni to'ksangiz, u sabr toqatlik bilan anglaydi. Hem sizge hel kılışıp verdi. Endi onun tapkan çağrılarının hemisi sizden red kılışınızı uçursa mı, o yanılı sizden erkiltip sizge yardım verdi. Bunun sebebi neyme degen de, del sizden yakış gökeldi gidi. Demek, Hacigitler manımışında ipadı da bolsa, bu kızların yakış gökeldiğinin ipadısı. Etrafınlarda muşunda yigitler bu mu yok. Eğer muşunda yigitler bu kalsa, kadirlenme. Muhabbetlik hayatta bir adamın yaxşı görüşüge müyesser bulmaqdan artıq bəxt bulmamız gerek. Şundaq birinin boğundan her vaqt suyun işiz qılaydı. Qeynəmizsə muhabbetlik güldürümüz silah üçün.

Madem keçipti. Yeni bir çilekke su kaçılaptı, hem madem işiltipti. Üçüncü çilekke esel aptıken, onu hem madem kadirlep ketipti. Endi bir yerde çilek okşar. Kişiki kaçılangan nersi okşuma açka, ulanın kergüsü mü okşuma. Demek kişilik hayat mı manımışının okşar. Sizde kandak idiye bolsa, şundak hissiyatı yerisiniz. Köğününüzde kandak hiyal bolsa, şundak turmuş yerisiniz. Şunun için hiyallarınız her vakit güzel bolsun. Çünkü o herkitiniz gaylındı. Herkitiniz emliyetiniz gaylındı. Şunun aşka her vakit nişanımız mı güzel bolsun, arzuyumuz mu güzel bolsun, he? Baskan kademlerimiz mi güzel bolsun. Şundula neticimiz güzel buludu, her bir vaktimiz güzel buludu. Kenemse hazırkı vaktimiz mi güzel bolsun, güzel küylerimiz devamlı siz üçün.

Ha, sevimli dostlar, programımızın da almıştırıvatımız. Endi kişilik münasibette yakı ındak, yakı mındak pozisiyaya kuşurap durunuz. Ondak olsa, navad bireylen sizini hata düşünüp kalsa, siz kandak ehvalda bulursunuz. Endi memmo, burun başkalar tarafından hata düşünüp kalsam, düşündürmen, dep ağır bulattım. Hatta neymiş ki beni hata düşündüğündü, dep oyunup, konum bir kısım bulattı. Karıştırdım konuyu azar verdim de, yani özümde ayıplap gitettim. Ben de hazır oylap baksam, bunda kılıçla bütünle artık çikerlikini tonup yettim. Neymiş ki? Çünkü kişiler, kişilerini fakat özünün kalbideki tarazısı bilen ölçeydiken. Özünün çoğun ya ki küçük penceresinin bir ademge karab baha verdiken. Çoğun aşka bundak çağda karıştırıp küçüşendirmen, dep zorup geçişinin avar buluşunun kılçı ehmiyeti yok. Özünü başkalağı düşündürmen deyip yürüyüş, vakit ısırapçılıktan başka dersemez. Eğer karıştırıp sizini düşündüğün dostunuz bulsa, sizin düşündürüşünüzden ağaç diyor.

0: Hörmətli radio anlıqçılar, studentlərin daşı yatıqda egilik tiklişini təşəbbüs qılış kerek mu yok? Muxbirimiz Polat Amanuri bu vaxt xəbər berdi.
1: Daşı oylisidiki adetki yataqlar astasta yaşlarının egilik tikləydiğən tuncu bekitik aylanmaqda. Bəzilər kitab üstüli aldı da tırnaq yasıdı. Bəzilər balkonda çaş yasaş saymanlarını dizip qoydu. Bəzilər bir yürüş cabduqlarını elib, öylər gici berib tazlıq qıldı. Mektepten tek ayrılmayan bu bir top yaşlar bir tarafından kolektif durmuş geçirse, yana bir tarafından yataktaki küçük hocayınlar gaylandı. Kızıkıp sınav bekiştin, estaydıl ticaret kılışkıca. Turmuş hıracıcı tepiştin, kelgüsü kesimini planlaşkıca. Yatakta ilgili tikleş, okuçlarga üst bitiliş pozisi elip geldi. Bırak kolektif durmuş, mektep başkuruş, ve soğudu pahaliyeti arasıdı mı, ihtiyat bilen muameli kılışkı tekişlik bir çek çigra bar. İgilik tikle sepırının tuncu bekitini yataktın başlaş. Mektepte Adem Zic, turmuş mülazimet ihtiyacı küştük bulup, soğudu pırstını sezgürlük bilen tutu olgan bir türküm daşı okuğucuları ilgili tikli gücülerini barlık geltirdi. Doyun ilgisi mimi şularının birisi. O, ijtimai alaqı supsi da mektep yatıqının her qetimliq tazılıq cereyanını xatırlaşka adetlengen. Sin görünüşü de işini başıldım degen cüşkun avazga egişip, o kespi tazılıq saymanları bilen tazılıq kılışka, su yolunu yuyuşka, əxlətlərini tazılaşka, kereksiz nərslərini rətləşke başıldı. Bir pəs yığıştırgan dinkin mihmanlar yataq qaytıp təkşürüp ötküzü aldı. Pakiz muhitini körüp özünü tutu olalmay, yeni yataktak bolup getipti devetti. Nurgun okuşlar nispeten etkanda yatakta ilgili tikleşinin başınış noktası pekat bir adli kızıqış. Hıcu şöyeni körü sezgüsü yetküzüş layeleş kespideki sağda şaumi, mektep sırtıdaki satraşkanlarının ças yasaş ünümüdün razı bulmuşka, derslik tipip gelip çeçini öz yasıdı. Şunu olan satraşlık kespige barabara kızıqıp kaldı. O satraşxanı da koşumçı hizmet kılıp, kesiptaşları bilen tecrübe almıştırıp, model başını işiltip, mäş kıldı. O nöldün başlap layeleş tepekkürünü çaş yastışkıcı kenaytip, yataktaki satraşka ayınlıp, savdaşlarının çaş pasonunu tamamen özgertip, onlarını özlerinin hiyaldiki çaş pasonuğa iyi kıldı. Köcan soğut sanayet taşıyosu, Hangzhou soğut şöyendiki savdaş can familik, əsildinle tırnaq yasaşını yaxş görettik. Məlum bir günü o sınav bekiş niyeti de tırnaq yasaş ustası ilgili tikleş səpırını başıldı. Mən 500 yen xəcləb asasi saymanlarını setib aldım. Bununla silindiğen məbləğ az. Davamlaşdıralmağın taqdırdımı, ziyan tarsam mı, heç qıs yok. Yeni xocayınlar moşıqıl usul bilen ızdınıp üst bitildi. Ya ki yataqtaşlarını model kılıp məş kıldı. Ya ki torsın filmlerden ögendi. Andın əmiliyyat davamı da yetersizliklerini baykab, əl kılıç layihəsi üstü de üzlüksüz izlendi. İctimai alaqı taratqı supsi təşviq kılıç, kena yetişinin asası yolu bulup kaldı. Onlar her günü kündülük hizmetini elan kılıp, tunuluş dərəcəsini östürüp, texim köp savadaşlarını ala kılışıp, aldın kilişip kuyuşka cəlib kıldı. Sodisi barğansırı ronaq tapdı. Nurgun ziyaret obyektleri yetişel meyvatkallıqını bildirdi. Sınav bekiştin əstaydıl oyun işgice. Yataqda ilgilik tikləş ixtisadi kirim ilip kilipli kalmay, yenə canlıq ictimai əmiliyyat dərsiga ayılınıp, okuçlarının əmili çinikış cereyanda özünü umumiyüzlük yükseldirişiye yardım verdi. Kişilik alaq ixtidari və besimgı taqabıl turuş ixtidarını östürdü. Ticarette xeridarlar bilen alaqı kılıçtın xali bolğul bulmaydı. Əsildə işimizcəz nurğun savadaşlar qayt-qaytı kütüleş, pikir almaştırış, mülazimet kılıç cereyanda astasta ictimai alaqa vəyimisi haltını bozup taşıldı. Həm də məsillərini bir tərəf kılıç cereyanda besimgı taqabıl turuş ixtidarını çınıxdırdı. Zünyi tibbi daşıyosu da qatqan savadaş tayfamillik, Koşumçu vəzipedeki satraş bulup, o özünün bəzde eynektin xeridarlarının ançı razı bulmağan çırayını körüp kalğanda, könlü yerin bulduğanlığını etdi. Bunun karta savaqdaş tay familik iştin kiyin qaytı oyunun işini ögünülüp, məsili alqısını tepip çıxdı, həm tırışıp yaxşıldı. O mındaq dedi, bu mükəlgüsüzdeki xizmetimde duş gelişim mümkün bulan qeyinçilik və xırıs, çoqum yeñişim kerek. Muvaffaqiyet tuyğusiga erişip, özini itirof qilish tuyğusini aşırdı. Xubey qurilish şöyani yeñi texnik şöyandiki şüyen qoşumçı vazifidiki girimçik. O samimilik bilen mundaq dedi. Girim qilishqa kelishdim başqa, men başqa taraflarda bundaq itirof qilishqa nait az erişimen. Yataq tazılıqını qılıdığan Mimi bunu bir meydan özün çeniq duruş dəb qardı. İgilik tikləş nəticisi özügə işənç ata qıldı. Həm işdə mümkinçilik bar dəb qardı. Kişilik hayatı da igilik tikləş cərəyandiki tunç türkümdiki pulunu tapqan dinkin, nurğun daşı oquqçıları birinci vaqtda ailisidikilərgə cavab qaytırışını oyildi. Yataqda tırnaq yasaydıqan savaqdaş can familik mondaq dedi. Meni ən pəxirləndirdiğini özüm tapqan pulğa öydikilerge soğat seti aldım. Kilece kesb yönelişini aydınlaştırdı. Soğada Xiaomi'nin deslepte kesbi satıraş bulup kiliş hiyal yok idi. Ama o köpçilikke kayıt-kayıtı mulazimet kiliş çeriyanda, o ademini çıraylı kılıp özgertidigan muvaffaqiyet duyğusudun barğansır huzurlandı. Şundakla özünün bu işini hakikaten yaxşı gördüğünlükini astastı baykıdı. Hazır soğada Xiaomi çaş yasaşını kelgüsü kesbi terakki kıldırış, Kıldırmaslıqını əstaydıl oyluş vatudu. Şüyen yataqda işkildin köprək girimçilik xizmeti kiliş arqılıq, kəsbi girimçik buluş nişanını bekitdi. Hazır o məktəb sırtıda girimxanı içib, girimçilik kəsbini tədirci kena etişkə təyarlıq kılı vatudu. Qızğınlıq bar, texnu mimi çək çigra buluşu gerek. Yataq kolektiv turmuş keçirdiğan orun. Yataqdaşlar bilen bolğan münasuvetini qandaq bir tərəp kiliş, yataqda igilik tikləş cereyanda özünü kaçırgılıp olmaydıgan muhim tema. Nurgun ziyaret obyektleri yataqdaşlarının rıqbetlendirişi ve kollişi

Kuşun igilik tikilişideki hareketlendirgüş kuşunun bir işkenlikini. Hocayılarının mı daim uşak düşek yemeklik setüleş, yataktaşlarını haksız mülazimet bilen təminleş katarlı kusurlar arkalık rahmet eytidiganlığını bildirdi. Ama yatakta igilik tikilgende başkalarına təsir etküzüp koyuştun, saklangılıp olmaydı. Ziyaretini kabul kılgan bir okuğucu yatakta işi başkalarına girim kılıp koysa, özünün turmuşuğa kolaysızlık elip kilidiganlıkı. Ama eğiz etiştin hıcil bulup, ün-tünsiz çidaydıganlığını bildirdi. Şinjan siyasi kanun şöyeni, adımiyet seneti şöyeni yardım gövetken yetekçi Can Cuyu mundaq dedi. Yatak amivi demil iş orni. İgilik tikleş paliti asalına yataktaşlar arasında ziddiyet peyda kılıdı. Yetekçi bulu süptümülen, men ularına mektepte izdinişige karış durmayman. Lekin ularga amivi orunda turmuş geçirgende buluşkı tikişlik mizanını ügütüşüm gerek. Bu mesele karta o aval muayenleştiriş, andın yetekleş, kızıl sızık sızış prinsipi amel kılıp bir taraf kılıdıken, kenişip vakitini çekleydiken, ya ki igilik tikleş paliyetini başka meydanı yutkep, şahsi hareketi sebebinin başkalarına təsir yetküzmeslikini tavsiye kılıdıken. Daşo yatıkını igilik tikleş oranı kılıp ticaret paliyetini kanat yeydiruşta köp hıl xavuk hatları mevcut. Hazır nurgun ali mektepleri yatak başkuruşta, yatak içi de soğudu ticareti paliyeti bilen şoğulunuşka bolmaydıganlıkka doğrusu da inik belgilimi çıkardı. Cungo siyasi kanun daşıyosunun dosenti Gwen Shaoli monularını bildirdi. Savaqdaşlar özara yardım kılıp, mülazimet bilen təminligenden kiyin münasip hak alıdı. İkisinin otursuzdaki münasibet, mülazimet ticaretçisi bilen istimalçı otursuzdaki münasibet demez. Lekin yataqtın uzaq müddət muqum paydalanıp, muqum vaqtta haqlıq mülazimet qilish, yataqnın buluşq tegişik iqtidardın körnerlik eşip ketdi. Mektep bir xatarlıkı kapalat qilish üçün yataq başkuruş cihette ot üçürüş, xadımlarının kırıp çıkışını başkuruş qatarlıqlarına qarta qattıq belgilimi çıkırdı. Gwen Shaoli mındaq dedi. Məsələn, bəzi mektəblər yataqçıdə çaş qurutquş qatarlıq yuqur kuvvetlik elektr saymanlarını işiltişkə yol koymaydı. Yataqda igilik tikleşte mektepnin asasi qaydisige rəyaya qilish kerek. Başqalar bilen kar bolmaslıqqa bolmaydı. Oquqçular igilik tikleş qızınlıqı bilen öz küçüge tayinip yaşaşını ümit qılıdı. Bunu muayeleştiriş gerziydi. Muhimi, muapıq çək çigrani igileş kerek. Yakın yıllardan bu yan alaqı tori, rəqabət lonqısı, üçtü yenilik yartış müsabıqısı, qatarlıq yenilik yartış, igilik tikleş müsabıqları qızğın qanat yeyduruldu. Her kaysa ali mektablarımı üzlüksüz teximi kalıplaşkan, teximi bihattar igilik tikleş süpüsü kurup, okuçlarının yanılık yartış emeliyetini qoğdudu. Gwen Shaoli daşı okuçlarının mektabdaki igilik tikleş merkezi, igilik tikleş boyunca yetiştiriş bazısı, avam yanılık yartış boşluğu qatarlıq baylıqlardan toluq paydalanıp, paliyetlerinin qanat yaydırıp, yanılık yartış, igilik tikleş müsabıqlarına aktif katnışıp, tür selimlisini qoluq keltürüp, özünün iyilik tikleş türlerini yanımı terakki kıldırıp, texim iken, texim kılıplaşkan sähinde çakınaşka ilhamlandırdı.

Sıdığan doğrularını şiltiş tavsiye kılındı. Birinci, əgəşmi kesellik alametleri körülmegen, likin kandiki südiki satasının miktarı 540 mikromol litr giyesse. İkinci, yukur kan besimi, yağ metabolizmi normalsızlıqı, diabet kesili, simizlik, meni sektisi, tazsıman yürek kesili, südik kesilatası, membelik, börekki taş düşüş kesili, katarlıq əgəşmi keseliklerinin biri görülüb, kandiki südik kesilatası 480 mikromol litr giyesse. Yettinci, yengil hareketlerinin kılış. Seyli kılış, astı yügürüş, velsipit miniş, teyci gümpüsü oynaş katarlıq oksigenlik hareketlerini işleş tavsiye kılındı. Yine pey sozu şirketlerini köprek işlep versin buludu. Südik kesatası yukarı ağırlıklarda bu kesel daim başka metabolizm keselikleri bilen birleşip geledigen bulgaşka katlıq hareket kılıştın sakınış gerek. Çünkü katlıq hareket yürek muskuluğa kan yetişmezlikini keltürüp çıkırıp kan besimini örültüp salametlikke xavip elip geledigen.

Hürmetlik radyo anıgıcılar, tüvende bir kıviliş hakkıda bir kança kanun saatleri sözler verimiz. Kandak şartki maskeledigen balını bir kıviliş kıp oludu. Tüvendeki Kur'an mıgiyetmi yerlerini bir kıviliş kıp oludu. Birinci, ata anısının yetim kalgan balala. İkinci, öz ata anısı tipilmeğen Kur'an mıgiyetmi yen balala. Üçüncü, öz ata anısının alayda kıyınçılıklı bolgaşka bakalmağın perzentle. Turmuşta kıyınçılıklı eğir bulup balını bekşik kurbi etmese başkalarının bekevleşik berişki bulamdı. Alayda kıyınçılıklı bolgaşka öz balısını bakalmağın ata anıla bakturgucu bulalaydı. Öz ata anısının alayda kıyınçılıklı bolgaşka, meselen öz ata anısı eğir kesel ya ki ixtisadi kıyınçılıklı eğir katarlık ekvalla bulup, perzentlerden bakalmağında kuramı yetmeyen perzentlerinin bir kışkı bersi boludu. Vesi yetim balını bir kıvilişki berişte bir kış mecburiyeti bakış koşulmasa kandaklış gerek. Vesi yetim balını bir kıvilişki berişte bir kış mecburiyeti bakışının makulukunu iliş gerek. Bir kış mecburiyeti bakışı bir kıvilişki berişki koşulmasa vesi vesilik mecburiyetini davamlık adakılışını halımsa kanun boyunca başka vesi belgeleş gerek. Ata-ana bir taraf öz perzentini bekvilişki bersi bulamdı. Ata-ana öz perzentini bekvilişki bermekçi bolsa, işkisi birlikte bekvilişki berişi lazım. Öz atısı ya ki öz anısı enik bolmasa, ya ki tepilmasa, bir taraf bekvilişki bersi boludu. Ata-ana öz perzentini bekvilişki berişte, işkisi birlikte kengişip bekvilişki berişi lazım. Öz atısı ya ki öz anısı enik bolmasa, ya ki tepilmasa, bir taraf bekvilişki bersi boludu. 25 yaşlık kuramığı yetken kişi bekvalıgıcı süptüde perzent bekvalısı bulamdı. Bekvalıgıcı tüvendeki şartlarını tanla hazırlayış gerek. 1. Perzentsiz buluş ya ki birli perzentli buluş. 2. Bekvalının gücünü bekiş, terbiyeleş, koğdaş ıktidarı buluş. 3. Tibabette balı bekvalısı bulmaydı deyip karıldığan kesili yok buluş. 4. Bekvilin kucunun sağlam ösüp yetilişigi paydasız bolgan kanunu kılap cinayet hatırısı yok buluş. 5. 30 yaşı toşkan buluş. Bekval kucu yukarı şartlarını tenle hazırlığandıla perzent bekvalısı boludu. 25 yaşlık kuramı yetken kişi inik ki yaş çeklimisi uygun gelmeydi. Şuna perzent bekvalısı bolmaydı. Ata anısının bekiş iktidarı durup perzentlerini başkalarının bekvilişigi bersi bulamdı. Alayda kıyınçılıklı bolgaşka öz balısını bakalmağın ata-anla bakturgucu bolalaydı. Lekin, üç evlat içindeki bir boğun şerem kandaş tukununun balısını bekilişte, alayda kıyınçılıklı bolgaşka öz balısını bakalmağın ata-anla doğrusudaki çeklemi uçurmaydı. Perzentli bakışıyla başka balılarını bekvalısı bulamdı. Perzentli yok bekvalıgıcı işki balı bekvalısı buludu. Perzentli bağ bekvalıgıcı birli balı bekvalalaydı. Yetim bala kuramı yetmeyen meyip balıla ya ki balıla paravallık aparatı bekuatkan öz atağınız tepilmeğen kuramı yetmeyen balılarını bekuvelişte yukarı çeklemeyi uçurmaydı. İşki balısı durup yani yetim balı bekuvalısı bulamdı. Yetim bala kuramı yetmeyen meyip balıla ya ki balıla paravallık aparatı bekuatkan öz atağınızı tepilmeğen kuramı yetmeyen balılarını bekuvelişte bekuvalıcı perzent sanının çeklemesi uçurmaydı. Boytakla yat cinistiki perzentlerini bekvalsa yaş çeklimisi bağ mı? Cörsü yokla yat cinistlik balı bekvalmakçı bolsa, bekval gucu bilen bekvilin gucunun yaş perki 40 yaştın yokuru buluş gerek. Ögey atana özünün perzenti durup, yani ögey perzent bekvalsı bulamdı. Ögey ata ya ki ögey ana ögey balısını öz atanısının makulukunu ilip bekvalsı buludu. Hem de öz atanısı alaydı kıyınçılıkı bolgaşka bakalmağın perzentle. Alaydı kıyınçılıkı bolgaşka öz balısını bakalmağın atağınla. Bekvalıcı tenla hazırlaşık teyişlik şartla ve bekvalıdığan perzent sanının çeklemesi uçurmaydı. 10 yaşlık balının makulukunu almaydırıp atağınla onu bekvilişki bersi bulamdı. Bekvalıcı bekvilişte ve bekvilişki bergücü bekvilişki berişte iki taraf ihtiyari buluşu lazım. 8 yaşından aşkan kuramı yetmeyen balını bekilişte, bekivilin gücünün makulukunu eliş gerek.
Ата-ана 10 яшлык перзентини бекилишке бермекчи болганда, унун макулугун элиш керек. Бекилиш мунасибети орнотуш үчүн тизим түш керекми? Бекилишта наия дарежеликтин жогору халык өкмөтүнүн халык иштери тармагына тизим түш лазым. Бекилиш мунасибети тизимге элинген күнүдөн башлап орнотулду. Өз ата-анасы типилмеген, курамы жетмеген баланын бекилишта тизимлогучи халык иштери тармагы тизимлаштын мурун эланч кылыш керек. Шуңа бекилиш мунасибети орнотуш үчүн тизим түш керек.

0: Hürmetlik radyo anıgıçıla. Bugün 2026 yılı 9. ayının 19. günü, Şembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberle programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Durdi.
1: Hürmetlik radyo anıgıçılar. Mən Gülbekrem Muhtar. Bu kıtımkı haberlerimizin asasi məzmuni tüvendikçe. Başucu Xi Jinping'nin ilgar yasımcılıkını ravajlandırış doğrusudu bergen muyum yol yorgi kızgın inkas kozgadı. Li Chang Goyan'nın daimi işler yığınını riyasetçilik kılıp açtı. Jaoloji Mısır Kengeş Palatası'nın başlığı bilen körüştü. Wang Huning Mısır Kengeş Palatası'nın başlığı bilen körüştü. 18. sentyabr vakasını unutmasızlı qoğuraq çiliş murasimi Şenyang'da ötküzildi. Amerika meldari İran uruşida Amerika armiyasının kazakı qallar sani aşkar sallıq məlumatdan köp dedi. Әмдедіқтыңла, программымызның тәпсілі мәзмолдырды болсын.

0: birləşdirib, türlük müsabıqlarının bixatər tərəqiyyatını ilgir sürüş gerek. Yığında mundaq dəb körüstildi. Asasi qatlamni mühim nuqt qilib, davalaş, salamətlikni əsligi kəltürüş, pərviş qiliş mülazimət sistemisini küçəytib, salamətlikni əsligi kəltürüş, pərviş qiliş baylıqının məhəllə, ailərgi kəngiyişini ilgir sürüb, şəhər yezi ahallarının salamətlikini əsligi kəltürüş, pərviş qiliş mülazimətigə erişcallıqını küçəytiş gerek. Pən texnikada yenilik yarışıqı tayinib, davalaş, salamətlikni əsligi kəltürüş, pərviş qiliş səviyyəsini östürüb, texnik köp əqli salamətlikni əsligi kəltürüş texnikisi və üskünlərini içib, mülazimət mühitini biyitiş gerek. Davalaş, salamətlikni əsligi kəltürüş, pərviş qilişini qollaş kapalitini yəni müküçəyitib, salamətlikni əsligi kəltürüş bu içə davalaş, uzaq müddət halıdın xəbər iliş mülazimiti türü mündəridisini hərkətcan tənşəb, davalaş, salamətlikni əsligi kəltürüş, pərviş qiliş mülazimiti bahası islahatını çonqurlaşdırıb, ixtisaslıqlarını tərbiyələ siyasını mükəmməlləşdirib, kəsibinin cəlib qiliş küçünü üzlüksiz küçə itiş gerek. Yığında mundaq dəb görüstildi. Cüngo tibabitli doğrugərliki ənənivi bilimlərini qoğdaş, başqoruşini umumüzlük küçə itib, cüngo tibabitli doğrularının mövcud bulub turuş, tıraqi qiliş asasını yaxşı qoğdaş gerek. Cüngo tibabeti doğrugarlıki baylıqını qoğdaş və onundan paydınlışını bir tutaş pilallab, yaxşı işləb, cüngo tibabeti doğrugarlıkinin asasi nəzriyəsi, diagnoz quyuş, davalaş qanuniyeti, təsir körüstüş mexanizmini tətqiqiliş, düşəndürüşünü sıcil çonqurlaşdırıb, cüngo tibabeti doğrugarlıkigi ait ənənimi bilimlərini kenaytib, qolunu salmaqını aşırıb, taşqı almaşdırış, həmkarlıqını küçəytib, öz ara övünüş, öz ara örnek iliş davamıda dövlətimizin ənənəvi tibbi doğrugarlıqının xalqaradakı təsir gücünü aşırış gerek. Yığında Cunha Xalq Cumhuriyetinin tasadibi vəqələrgi taqabül duruş qanuni qatarlıq 15 qanunun tüzdülmüsü müzakir qılındı. Həm prinsip cəhətin maqullandı. Tüzdülmüsünü Məmlikətli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin qarab çıxışıqı sunuş qarar qılındı. Yığında yenə başqa işlər müzakir qılındı.
1: İstansımız xəbəri. Məmləkətli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin başlığı Cavlıcı 9-cu ayının 18-ci günü Beycangda Misir Kengəş Palatasının başlığı Farid bilən görüşdü. Cavlıcı bunlarını bildirdi. Moşayının 5-də rəis Xi Jinping Misirdə müvəqqətlik tarixi xarakterlik ziyarəti boldu. İki dövlət başlıqları Cungu Misir təqdir ortaq gəvdisi quruluşunu ilgiri sürüşkə birdə qoşulub, Yeni vəziyyətdəki iki tərəf münasibətinin tərəqqiyatına yeni plan tüzüb bərdi. Cungu Misir bilən birlikdə iki dövlət başlıqları asılı qılğan mühim ortaq tonuşunu əməliyyələşdirib, ənənəvi dostluqnu davamlaşdırıb, siyasi cəhətdə özara işinişini müstəhkəmləb, əməli həmkarlıqnı çonqurlaşdırıb, Cungu Misir münasibətinin teximi güzəl kəlgüsünü ortaq yaratışını xalaydı. Cungo Memleketli Xalq Qurultayı Misir Parlamenti bilen her qaysi qatlam köp sahalardaki alaqını küçəytib, demokratik qanunçilik quruluşu təcrübələrini almaşdırışını çonqur qanat yaydırıb, Cungo Misir təqdir ortaq gəvcisi quruluşuğa yardım verişini xalaydı. Farid bunlarını bildirdi. Misir bilen Cungo'nun umumizlik strategidik əmraqlıq münasibəti her qaysi sahalərdə əməli nəticələrgə erişdi. Misir bir cungo prinsipiga qat'iy amal qiladi. Cungo bilan birlikda ikki davlat boshliqlari hosil qilgan muhim o'rtaq tonishni dal joyida amaliyalashtirishni xolaydi. Misir Kengash Palatasi Cungo mamlakatli xalq qurultayi bilan almashtirish va hamkorlikni kuchaytirib, ikki davlatning taraqqiyotini kafolatga ega qilishni xolaydi.
0: Stansimiz xabari. Mamlakatlik siyasi kengashning raisi Wang Huning 9-cu ayının 18-ci günü Beijing'da Misir Kengash Palatasının başlığı Farid bilen görüşdü. Wang Huning bunlarını bildirdi. Yakında Reis Xi Jinping Misir'da muvaffakiyetlik tarihi karakterlik ziyarette buldu. İki devlet başlıkları keng dairede ortak tunuş hasılı kılıp, iki taraf münasibetinin terakkiyatına yanımı iniq yönülüş görüstüp verdi. Cungo Misir bilen birlikte iki devlet başlıklarının mühim ortak tunuşunu bütün güç bilen yaxşı əməliyləşdirib, ән-әневи достықны давамлаштырып, өз ара мәнпәт еткізіш әмкарлығыны кең айтып, Джунго Мисыр тағдыр ортақ кәвдісі құрылышыны ілгірі сүрішіні қалайды. Джунго мәмлекетлік сияси кеңіші Мисыр білән болған алмаштырыш алақыны енімі күчейтіп, Джунго білән Мисырның омумүзлік стратегиелік әмірақлық мұнасудының тарақиятығы түрткі болуш үшін күш қошышыны қалайды. Фарт мұнуларыны бүлдірді. 70 yıldan bu yan Misir bilen Jungo'nun münasibeti sağlam, mıkım taraqqi qildi. Hamkarlıq neticeleri mol boldi. Misir bir Jungo prinsipiga qatti amal qildi. Bir belbağ bir yol qurilishiga faol qatnashib, Jungo bilen iqtisod, soda, fan texnika qatarliq sohalardagi hamkarlıqni kuchaytirishni xohlaydi. Misir Kengash Palatasi Jungo mamlakatlik siyosiy kengash bilan bo'lgan almashtirishni kuchaytirib, Jungo iqtisodiy ijtimoiy munbiri qatorliq faoliyatlarga aktiv qatnashib, ikki davlatning iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotiga mulozamat qilishni xohlaydi. Mu Hong, Wang Dongfeng qatorliqlar ko'rishdi bilib oldi.
1: Stansimiz xabari. 18 sentyabr voqeasi yuz berganligining 95 yilligi yetib kelgan paytda 18 sentyabr voqeasini unutmaslik qo'ng'iroqqa chelib signal berish marosimi 9 ayning 18 kuni tushdan burun Liaoning o'lkasi Shenyang shahridagi 18 sentyabr tarix muzeyining tarix obidisi maydonida o'tkazildi. Jungo Kompartiyasi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun azası, Memleketli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin muavin başlığı Li Hongjun murasimga qatnashdi hem söz qildi. Murasim tushdan burun saat 9:00'larda başlandı. Bütün meydandakiler devlet şiirini okudu. Saat 9'dan 18 minut ötkende qo'ng'iroq chilindi. Jungo xalqining 14 yillik yapon tajovuzchilariga qarshi jafoliq urush musobaqasiga simvol qilinib, 14 qitim qo'ng'iroq chalindi. Shenyang shahrida havo mudofaa gudiki chalindi. Poyiz, paraxod, avtomobillar gudik chaldi. Wang Shouhun qatorliqlar marosim qatnashdi. Liaoningdagi yapon tajovuzchilariga qarshi urushga qatnashgan peshqadam jangchilar, peshqadam yo'ldoshlar vakillari Yapon tajovuzchilariga qarshi urushda qurbon bo'lganlarning oila tavallari vakillari, markazdagi partiya, hukumat, armiya, ommaviy tashkilotlarning aloqador tarmoqlari va har soha omma vakillaridan bo'lib, taxminan 1000 kishi marosimga qatnashdi.
0: Stansimiz xabari. Joylar 9 ayning 18 kuni ko'p xil shakldagi faoliyatlarni qanot yoydirib 18 sentyabr vaqeasi yuz berganligining 95 yilligini xotirlab, tantanalik marosim orqali inqilobiy qurbonlarni yod etib, yapon tajovuzchilariga qarshi ulug' urush ro'yiga varislik qilib va uni avj oldirib, jasorat bilan ilgirlash kuchini mujassamladi. 9 ayning 18 kuni tushdan burun jamiyatdagi har soha vakillari Jiangsu o'lkasining Nanjing shahridagi Jungo'ga tajovuz qilgan Yaponiya armiyasining Nanjing cho'ng qirg'inchiligida qaza qilgan qarindoshlar xotir sariyiga jam bo'lib, davlat bayrog'i chiqarish, davlat she'ri aytish, tinchlik qo'ng'iroqqa chilish marosimiga qatnashib, bu orqali tarixni asti ching saqlab, inqilobiy qurbonlarni yod etdi. Qo'ng'iroq chalg'uvchilarining biri 75 yoshlik Nanjing shahar aholisi Yi Liu uchun mundaq dedi. Biz inqilobiy qurbonlarni yod etishimiz, o'tmishni unutmay, tarixni asti ching saqlab, tinchlikni qadrlab, ulug' gulinish ishlarimiz uchun to'p qo'shishimiz kerak. 9 ayning 18 kuni tushdan burun soat 9'dan 18 minut o'tganda Harbindagi Jungo'ga tajovuz qilgan Yaponiya armiyasi 731 qismining jinoyat paketi ko'rgazmaxonasida 18 sentyabrni unutmaslik vatanparvarlik tarbiyasi faoliyati o'tkazildi. 400 dan ortiq oliy, o'rta, boshlang'ich maktab o'quvchisi, tibbiy xodim, harbiy, soqchi, temir yo'l va korxona, kasbiy o'rinlardagi yoshlar vakillari qatnashdi. Ular xotirlash marosimi va naq maydonda tadqiq qilib o'rganish orqali tarixni asti ching saqlab, inqilobiy qurbonlarni yod etdi. Harbin shaharlik Gungan idorasining saqchisi Jang Yu mundaq dedi. Ajdodlarimiz qurbon bo'lish badaliga vatanni qo'g'di dedi. ulardan kuş ulaş tayqını algan biz vatanni süyüş hissiyatimizni her qetimliq çarlaşqa, her qetimliq xizmetke sündürüp, can köydürüp işlep, partiya ve xalqning sadiq qoğduqçısı bolimiz. Jilin ülkesi Tonghua şehri Huynan nayesi ilgiri şarkışımal Yapon tajavuzçılarına karşı Birleşme Armiye Birinci Yol Armiyesinin asaslıq partizallar rayonunun biri idi. 18. sentabr vaqasidan keyin Jungo Kompartiyasının rehberlikide şarkışımal Yapon tajavuzçılarına karşı Birleşme Armiyenin komandir jangçileri Huynandaki egiz tağ çeksiz ormanlıklarına yürüyüş kılıp, Şu jaydaki tağlıq rayonlarına tayınıp, partizanlıq uruşu ilip bardı. 9. ayının 18. günü Jilin Huynandaki her saha amma İnqilavi Qurbanlar qabristanlıqını yoxlap, İnqilavi Qurbanlar xatırı sarayını ekskursiya kılıp, Yapon tajavuzçılarına karşı uruş uluq royiga, Şarkışmal Yapon tajavuzçılarına karşı Birleşme Armiya royiga varislik kılıp, Casaret bilen alğı ilgirleş küçü qubul kaldı. Huynan nayelik birinci otur mektepinin okuğucusu Ma Jinglu mundaq dedi. Mən bu tarixni mängü isimli çınsaqlap, inqilavi qurbanlar bizgi kaldırgan mänivi küşini tirişip ügünüp, casaret bilen ilgirleştiki hərketlendir güş küşke aylandırıp, xtisasıqlardan bulup yetilip, kəlgüsü de vətənge cevap qaytırmən.
1: Stansımız xəbri. Gowin Ahbarat İşxanası 9. ayının 18. günü Ahbarat ilan kılış yığını içip bunlarını tonuşturdu. 140. növetlik Guangzhou yermenkisi 10. ayının 15. günüden 11. ayının 4. günü geçe 3 kararı bölüp Guangzhou'da ötküzüldü. Bu növetlik Guangzhou yermenkisi'ye katnışıdığan 32.000 karxana içine kesipleşken, tücipleşken, özgeçe, yeniçi karxanalar, yekki tür çempiyoni karxanları katarlıq əla süpetlik karxanalar 11.000'dan aşıdı. Bununla başka bu növetlik Guangzhou yermenkisi diyene tuncu kıtım 22 akıl kullanış görünüşü ve 16 türlük AI alaydı kullanış mənzərisi otur koyuldu. Hazır kadar Çigra sırtıdaki 210 mıngdan artıq mal seti valguçi suadigar aldın tizimlatdi.
0: Stansımız xavri. Stansımız muhbiri 9. ayının 18. günü munularını egildi. 6 Amerika əmeldarının aşkarlışca İran'a karşı uruşta Amerika armiyasızın qaza qılğallar əmili sani aşkarlanğan sandın içip ketken. Bunun içindeki 5 əmeldar munularını bildirdi. Az degende 22 harbiy qaza qildi. Bu Amerika Devlet Müdafiye Ministerliği qarashliq devlet müdafiyesida ölüş yarınışını təhlil qilish sistemisini körüstilgen sallıq məlumatdan 4 köp. Yeni bir əməldar mundaq dedi. 2-ci ayının 28-ci günü Amerika bilan İsrailiya birleşib İranğa harbiy zərbə bergəndən buyan Amerika tərəfindən 23 harbiy qaza qildi.
1: Stansımız xəbəri. Rusya Zontonu Putin 9. ayının 18. günü keşte monolarını bildirdi. 3-1 gevdeleşken yadro küçü yanıla Rusya'nın ilgili hukukunun kapalıtı. Hem de bu dünya küçünün tenponluğunu koldaşta halkılık rol oynaydı.
0: Stansımız xavri. Birleşken Devletler Teşkilatı Xavapsizlik Kengişi 9. ayının 18. günü kengi nöbetlik baş katipini tallaştı orsada 3. nöbet mudallık bilet taşıldı. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın hazırkı baş katibi Guterres bu yıl 12. ayının 31. günü geçe vazif ödeydi. Kaydı bu içe, aldınkı mezgilde müdahalık bilet taşlaşta xavfsizlik kengişigi daimi əza devlet bilen gayri daimi əza devlet pariklendirilmigen. Kengi mezgilde 5 daimi əza devlet gayri daimi əza devlet bilen oxşaş bolmağan rangdaki sayılan biletini işiltudu. Namzatlar az digende 9 biletki erişi kerek.
1: Stansımız xavri. Yaponiya Xoculuq Vazareti 9. ayının 18. günü elan kılgan sallıq məlumatı körüstülüşçe, yeni yemekliklerini çıxırıb etkende, Yaponiyanın 8. aydaki yadroluq istimal bağı körsetküçü, oxşeş məzgillikdin 1.7% aşqan. Hazır Yaponiyanın yadroluq istimal bağı körsetküçü, o da 60 ay oxşeş məzgillikdin aşqan. Hürmetlik radyo anlıqçılar. Bu qıdımkı memleket xəbərleri və xalqara xəbərlə proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Gülbəhrəm Muxtar bilən Bəxtiyar Turdi. Növətçi mühariri Padügül Muhammed, nazarətçisi Bəxtiyar Turdiyev.

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolda ictihad bilen izdinovatkan, izdiniş dağımıda alğı ilgirlavatkan radyo anlayıcılar. Bu üç vaxtınla xeyirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arap Atasancan. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 7. ayının 6. günü Cumhur Komünistik Partiyası bilen dünyadaki partiyeler rehberleri yığındı sözlügen partiyeler hemkarlıkını küçeytip, halkının birlikte bəxtki eriştireyli namlıq asasi məqsəd sözünü anlatınız.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danihnola, stansımızın başka programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal Programısı bugün yeni oxşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunlara yetib geldi. Programımızı avvalgidek yaqtırıb anlaydığanlarga işinimiz. Mən riyasetçi dostunlar Şeringül Toxtin. Bugünkü programımızga yana qandaq titimliq məzmunlar orinlaşdırılgandı? Bular qızıqsanlar, deyik tanla, davamlıq bizdə bolsun.

Şunundan başlap ahlala bilen kündi ündidarda netçi uçur yollaşıp, hepten netçi qitim bile tamak yap, bahçıda ayınıp optala çıkışıp kaldım. Onun inçike çıraylık parmağıga altın üzük sap koysamla o minin bulattı. Şundaq bəxt peyzin sörp yürgen küllede 11 yıllık savaqlişim, ağınlarım, ablas bilen geni yeydiğen işidiğenini kötürbülük yaptı. Üçümüz taza köngülük oldurduk. Bir çağda ablas eğizini man kartıp ümmelleydu, gəp kımaydı. Ne oldu sana? Bırak ipin bağı uçumamdı, dedim. Demisek bu mıdı adış? Düşmeyen küldürüp iddar, dost yığıldıp diyen gəp ba. Sana neçi vaqtın deydep diyemegen. Geni demisek bu mıdı edip turbağaşka işkimiz keldik. Sen arlaşı vatkan ağı kızının kandıqlığını bilemsen. Neme? Menin aqla alamdem sen? O, men üçünlü yaralgan. Men üçünlü üngen bir tal aqla alı. Tekslerge onun toy təklifi koyuşunu mesele salay edip durgandım. Aldırap getme. Neme? Nem deyin bu? Ablas bilen geni mağın nasiyet kılıp aqla aladın iraq duruşumdi. Onun kimden ondur üyünü buzğalıqını sözüldü. Beşimğa biri bir çelek soğuksu kuyğandak əndikip gettim. Neme deydi bula? İçtarlı kılıp köremey vatamdı o neme? Cinnin qastı şapdolda da peka etmiğin. Bu ikisinin biri onu indeki keltireyle depti de. Dostlarım ketti. Telefonunu elip ikimiz çüken süratlerge toymayı qaradım. Onun külüp durduğun uxuma közleri meni aldımaydı. O közlerge bir ömür qarap dursam deymen. Dərhal sınlıq görünüşünü açdım. O bir sivetti. Sel ötkendinkin avazlıq sözlü şıkıldı. Və sınlıq görüş əfsizlikini etdi. Hojede açığım geldi. Sel durup yatıqıqı bardağalıqını etip talağı çıxdım. Közünün salqın şamili qazanlarını çürmekti idi. Yolla qazanlıq. Məndək miskin soğuk dümbü qor etdi. Bir besip, işke besip gelip onun işigini çektim. O burun kıdakli külüp işini açdı. Öy içten şu tonuş bırak, tonuş yed demakımı uğruldu. Onun çay koyan kolları sel titrep getdi. Çayını koyup buluşuğa kolunu tattım. O naz bilen kucuğumu taşlandı. Onun közleri yumulgan idi. Glas levlerine karıp, ablas bilen geninin sözleri yadımga gelip, levlerim 1 santimetr arlaq kalğandı özümünü tattım. Omu bir nemini yes kılgan bolsa kerek, közünü içip müşiktek sürkülüşke başladı. İhtiyarsız yançuğumdan tamakı elip o tutaştırdım. Çay üstünün astıdan küldanını aldım. O burun kudak kızgın bulmayı kelip atkalıqım haqqıda birden qaqşap, meşil tığıl durdu. Tamakının ziyalıqlıqı haqqıdaki videolarını tolu görüp, tamakı çekişini azıldış bilen birge, incik tamakı çekidigan bulup qalgan idim. Yeni bir tal tamakı çekip bulup, küldanını çay üstünün astığı koydum da, onun bilen soğuklu hoşlaştım. Kalamda ablas bilen geni sözləp bəgən, ahlalanın şallaq tarihi kino lindistek ötmekte idi. Onun kündü səhər yollaydığın salamları bir-birden məndik, bir-birden esir idi. Bağlarınğı gül deyirsən, gül bağ sininki. Xiyalımı güzel sürsən, bəx sininki. Xoşal tutsan özünü, hayat sininki. Əcər qısan tər töküb, osul sininki. Könlü köksün kəngri bolsa, can sininki. Xeyirlik səhər cinim. Hər bir dəqiqiniz səhərdə güzel və sap olsun. O nələdin tapıdikin tan bundaq güzel sözlərin. Layıqlı cevap qaytırış üçün bugünmə xeyli həpilişib bir qor söz yazıp, qağınıqa çıra ifadısı qoşub yollu vəttim. Ablas bilen geni yakın ağı indirim. Ola man qarsanımaydı. Bıraq ahlala şundaq mı qılam? Mən onundan heç bir xeyriliğini bayqamadım. Izcil mulayim, ağ gönül, mihriban, qızğın. Geni, muhabbetin közü qarğı. Hazır sının közün heç nimi köməydi. Ablas işkimizin közük işen deyse, ablas həmini vaqı sınaydı. Aldırap toy qılman deyme. Vaqt kegende bizini düşünü səndəb qatdıq durdu. Ola minin dostum mu? Əlbəttə, dost deyən dostunun xoşalıqıqa qayğısıq ortaq boludu. Ola minin xoşalıqımı körəmək vaqa mı doya? Yaq, geni aldırap bərini uçı bucı dəydi qaladın əməz. Ablas teximi şundaq. Qanda qılışım gerek? Toğra. Vaqt həmini sınaydı. Mən onu xəbərləndirmək durub yatqığı bir-bir baqay. Şunda qısam qandaq bula.
Vay vay, bu iki adaş mening hissiyatimni o'ng tay-to'ng tay qilib atdi-ku.

bir mezgillik arlaşış, çünüş ceryanı da Ağlalani tolumu yaxşı görüp kaldı. Onun aydek çırayı, tatlıq avazı, mulayim mehribanlığı onu her vaqt özüge cəlib qıptırattı. O hatta Ağlalani'lən turmuş kuruşunumu oylaşı boğan idi. Dəl şöpəydə ən yıqın dostları boğan Ablazbilan Geni onu bu nedirini tosup kaldı. Ondaq da ola nemi üçün bundaq kılıdı? Ağlalani rastıl ola itkandak yaman kızmıdı? Bula kızıq sarıla, Dekhtanla Dağımlıq Ədiki Radio Jornu programımızda oranlaştırılığın Pərhat Kazım'nın Külden Namlıq Hikayesinin devamı da bulsun.

sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qinondaqda bu musiqa gulzorligiga qadam besingda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgusi. Kenondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Bu yıl qar bəqqilin yaqqaşqa, tamar bilən aqarğı oxşaş, nurğun yavay ayvalla, tağlada çöp kütümşqına tək güzənmək aşq elib, çarvıcılanın qoru olırgı kırvağan idi. Şuna azad markalıq avtomobil çarvıcılanın öylərinin aldığı berib, hükümet təmirligən yem xəşəklərini tarqıtıb atatdı. Haqsız tarqıtıb berilib atqan bu yem xəşəklər, çarvıcılığa hükümetinin qamxorluğunu, yavay ayvallarını qoğdaşqa yüksək dərəcədə əhmiyyət berib atqanlığını, vətən çoğun ailəsinin illiqliğini çoğun his qıldırıb atatdı. Qayşı mamay şu günü düşməz gelədə dalandaki tamar bilən aqarğı süt berib atatdı. Bayan taladın hoşal aldı kırıp geldi. Hoş haber ana, dedi o hayacını basanmay. Buğa marallarını zəhmiləndirgen, öldürgen ətkəsçilə qolgu çıxdı. Obdan bobdu kızım, dedi qayşı mamay tamar bilən aqarının beşeni mekri bilən sılap dur. Buğa maral degen tağ əriksi əməz mu? Ulağı xeyim qatar yetküzgəllə cacısın yeydi omuşundaq. Tamar bilən aqar qayşı mamayının sözünü çüşengendek onunğu möldürləp qarap, beşini lanıştıp koydu. Şu günü keşte ulanın uygu meyve çeve kent gezeklerini kötürgen lijun bilen canız kırıp geldi. Kayşı ana, sakıyıp kaldınız mı? Dedi lijun momayının yenigi kelip oturup. Ağırıp kağınızı bilmep dok, rencimen ana. Siladın nemişki renciydim cinin balam. Elim o pat pat gelip, ehvalımını sorap turvat silago. Rahmet balam. Polat akam, biz ne? Qayşı mamam ağırıp kaptı, berip əhval sorap kelinla dəb əvətdi ana, dedi canız. Polat akam putı zəxmilinib qağaşqa öz kelinmədi. Polatının putı zəxmiləngəlikini anlap, qayşı mamay bilən bayan çöçüb getdi. Putı zəxmilinib qaldı edəm sən, dedi bayan qoqqınıdın közlərə çəkçiyib. Nemişqa, Polatının putıqı nem boldi? Bir putıqı oq digib, doktorxan yetib qaldı, dedi canız. Ənsirmanla, Lekin hazır əhvali yaxşı. Tün ögün bilgən bolsaq, o bağrı yumşaq balamının yenigi kirib, əhvalını sorab qoymasmıdıq? Qaysı qarıniyyət, yürükini qaptaq qılıb zəxmiləndürgəndi o xalqının qimini yapışırgən o balamğa. Saqçılarımız o əvləqnin cacısını rasa bərdi ana, dedi Lijun. Xop, bopdu, dedi qayşı mamay. Kim xaqı orq olsa, onun özü çüşüdü. Bayan yəngə, dedi cihaz. Siz Jujini tunuysuz o deymen. Tunuymen fukam. Silanın heylgi kuşçakçak sabdışınlağı o Juji degen. Mongol yigit ko. Men onu ulanın uydu birkan çıkettim köygen. O bu qetimki ilişta kurban bol dey yenge. Nemdeydi gansa jinin fukam? Korkup közleri çekçip ketken bayan alıqalları bilen ağzını eti aldı. Şu yigit ne kurban bol dey demsen? Bundaq eğir qayğını qandaq kötürgülü boladı ufkam. Onun uruqtuk qalırı bu eğir dətini qandaq mı kötürə əmdi? Altın tağdiki ulan yenginin qızı altının jığısını kömüdanla bayan yenge, dedi Lijun eğir xorsunu. Biz onun nalısıgı zadalı çediyanmay qaldıq. Ulanın bir-birini şunç ola yaxş gördüğalıqını burun bilməkdik. O becar qızı bəkmi işimiz ağrıdı. Nemde dan ufkam? Dedi bayan yığlam sırıp. Altın demsen, vay minin çinim kızım, bu eğir cudalık ne, endi kandak mı kötüresen, bağır yumuşak çinim kızım. Bayan bilen qayşı mamay bir-birini kucaklap şığlap getdi. Lijun bilen cengiz mu közlerge yaş aldı. Bayan ulan yolgu silipla çanını qatdi ve qayşı mamayını ısıq kiyindürüp çanığı çıkardı. At qitilgan çanı bilen altın taqı qarap yolgu çıkan bu işki anının közler mu, yürük mu, şu tapta toxtumay yaş dökü atatdi. Amraq dadısıdın mu, çin dilidin söygen yaradın mu, vaqtsız ayrılgan altının miskin çirayı köz aldığı kelsila ulanı yığı tutatdi. Akşam qosqını toydurvağan at mu, bu işki anının iğir dərdin yeni kildişki urungandak qelin qar qaplıgan yolda tez-tez qadam alatdi. Qayşı mamay bilen bayan şu günü akşamı altın bilen ulanı çin kucaklap, koşak getip şığlap, balı otudu bağrı ezilgen anı bilen, onun armınığı yetelmey, yürki dertkit olgan kızının eğir kayğısığı ortaklaştı. Ve çayğımı karmay, öygü kayttı. Hava buzulup, şıvırgan çıkışkı başlıgan idi. Emdili sakaygan anını, öygü sağ salamet elip kilvağan bayanın könli, ornığı çüşkendek boldı. Sırttın şivirganın uşkurtkan avaz alınıp duratdı.
چراغ نور سوز یورتوب ترغان دالاندا اقار بلن بله چوب یاواتقان تامار ارلاب ارلاب بیشنی کتروب تالا ترپتن کلواتقان شورغانغ قلقنی دن توتوب قلاق سالات دی. تالا ترپتن تویوخسز بر نرسنن گلدرلب اورلگن آوازی و اشتنن انسز قاوغان آواز آنلاندی. Bu avazını anlığan tamar bilen aqar çüçüp beşini kötürdi. Qilin kiyim kiygen bayan işkirki öydün iştik çıkıp talağı qarap aldırap mağdı. Bayan karanğuluk kaplıgan koruğu çıkıpla boranın küşlük zərbisigi duş geldi. O yüzünü kollar bilen tosup, her bir kademini təstikti yötkep eğilinin aldığı geldi. Qattıq boran eğilinin işkini öyrübətken idi. Bayan eğilinin işigi etilip kürüp, dögdüyüp titirep, Ечинишлик мәрәп турган ике кичик козны көтүрүп, даланга элеп кирди. Бораннын күчүдөн даландагы чилек, чөгүн, жаурлар жараң-журоң кылып томлап кетти. Ишкирдеги үйдөн кайшы момайнын токтумай йөтүлүп аткан аваз аңланды. Баян үйгө кирип, кыйнанысыга дөрү ичирди ва чахмак тезликиде талагы чыкты. Боран караңгылык каплаган коруду кутурап, дахшатлык кушкуртуп, карларны уяктан буякка учуратты. Бұнда қаттық соғықта еғылының ішке кечеч ұчықтырсы болмайды. Баян даландың болқа мұқланы ашқып, еғылының ішкіні мұқлашқа баштады. Ішкінің орындың кірген шиддетлік боран, еғыл ішчедегі ұчып ләбілін құмылақ, қығланы ұчырып, малланы пара кәндіцілікі селіп ататты. Еғылдегі қойла ояқтың бұяқы кечіп, қалаймыққан мәрейді. Шуға баян еғылының ішкіні тезірек оңшап, қойланы тінжетішіні ойлайды. O işkini mıhlav etip, karanğudu bolqını bir işkiketim koluğu qattıq uru aldı. Lekin, o kolunun ağırgığı çıdap, işkini ahir oğuşadı. Pitirap ketken koylamı tınjip qaldı. Bayanın ardıqı çıqqandak boldı. Bayan, qeynanısın ənsirap ağırvatqan kolunu çın tutqınıca, öygü qarap mağdı. Pidakarla yorutqan tuparaq. Erkin, orman muhafizatçilerinin aşqanısı da tamak yap oltıratdı. Боран қарланы ашқанының дерезлерге зәрп білін ұратты. Боранның гүркірген авазны аңылған әркін, чөкіні тұтқынычы қиялғы патқан еді. Ашпәз ұстам бұл көңілчәк құшчақчақ егетіні яқшы көретті. Шуңа о әркіннің еніғі келеп ұлттырды. Әркін ашпәз ұстамға қарап күлім сірап қойды. Ашпәз оныңдың, «Фука, сені шәргі барды кәндіп аңылдым ғо?» деп сорды. «Ә, ака!» Dedi Erkin, xiyalçan gözlerini aşqanının derisigi şiddet bilen urulvatqan qarlağı tikip. Mən şərgi ötken əbdidli mağmaq çıtım. Jujinin atansı qamra bulu mən dəb şu. Hey, senin o Moğul ağınan qalts esil yigit edi jumu. Dedi aşpaz eğir xursunup. Atansı qançilik azaplanğandı hə. Olanın bir həbdidin boyan tökken yaşlarığı qarab, ətkəsçiləgi boğan nöpürtüm tiximi küçəydi aka. O yavuzlamı adam bulamdı dəmsiz. Hey. Жүчейнің атансығы бір әпті әмірі боғының бәк яқшы бопты ұфқам. Достық дегеннің қасиеті шу. Лейджін білән жаңыз көрінмейді ғо. Ола вәзіпі білән қармайлы яуай-яуалан қоқдаш районғы кәтті ака. Хақланың әйтшіше бұй ел ұяды апет бәк еғір бопты меш. Яуай-яуала білән қойла бәк қырлып кетіпті меш. Өкімет білән халық яуай-яуалан құтылдырмыз даваса, дәзілі ұлан хә деп өлтіріп етіпті меш. Көдіңмі өбләқланың топылаңдың тоғаш оғырлап жүргеніне. Aşpazın gipini anlap, erkenin çırayı bir dili tutuldu. O koludaki çökünü şirenin üstüge taşlap, orundan çaçırap durdu. ''Fukam, tamuğanı yap olmayla turup kettin go!'' dedi aşpaz zeyran bulup. ''Menden hapı opka mı gansa?'' ''Yak, aka, sizden nemişki hapı bulattım. Men mağay, aka.'' ''Ee, buldu fukam, ah yol bolsun!'' dedi aşpaz könlü orunu uçuşup. ''Şerde hili turam sen?'' ''Yak, aka, men şerge kırmaymen. Hazırla karmaylı rayonu Aşpaz ustam aşqandın uşqandak çıqıp ketip atqan erkenge əjəblinib qarap qaldı. Texi yelili şəhərge kirmen davat atdi, dep oyladı o hayran bolup. O birdemdil gipin özgertip, qarmaylı rayonu mağa mendeydi qo. Bu jigitnin qaysı gipir asemdi. Qarmaylı rayonu bəzli apet yüzbergelikidin paydalınıp, yavay ayvallan hə dep qırıp etip demiş diginim nanglap, oğuz qaynap, barar nişanını özgertim ya. Майраның балысыны қошынланың үйгі құйып, тоқтарағының кейіндің еріні іздеп бағыз кәген еді. Лекен, қиырышқандак бөшіктікі бұвақ әттігендің бұян тоқтымай өтіліп ататты. О, өтіліп атқан бұвақның келіге қоймай сүркеп ұлтырып қиялғы батты. Кечечі ішіні тол ече беріп, балығы суықта күзу аған ұқшаймен. Деп әнсірейді о. Әмді қандақ мақыламен. Балы бұ халәті тұрса,
Uni qoşunlarının uyğu qanda qoyub qoyğul boludu. Qasən hazır nədədu? Toxtar ağam onu izləb nələdə təmtirəb yürüdüğandu. Qar arlaş çıxıb atqan qatıq boranda jiraq çaydan herib içib kəgən küyümcan ağamğı çın islıb almay, ölgənin üstüge təpmək deyəndək japağı sağınımını köməmdiğən. İşik qayrılıb, öyge külən kırıp geldi. Külən Mayra'nın hoşnusu bulup, ulanın üyü bilen bu öyünün arlıqı 1 kilometrede keletti. Kilon hoşnam, dedi Mayra orundan çaçırap durup. Mən tek sizini izdeydep turattım külən yenge. Balınız yötülü vatıdı qoysanlam, dedi külən böşüktükü bu vaxtın peşansı qolunu qoyup. Vay, balının kızımız bək örləp getibdi Mayra. Qasan, tek qaytıp kemge oxşumamdı. Tehi yok yenge, keçeç közümünün bir ilgen bolsam dana. Tağdın toxtar ağam keptiken, Qasan'dan ansırap, öygümü kırmay onu izdep ketti. Qatçeli keymanızı keyan sanlam, dedi külən orundun dur. Balını davalaş ponkta qapırıp keleyli. Vaxtı da okul saldırmasaq bomaydıgan dək turudu. Mayra, qelin keyimlerini işti kiyip, balını böşükten yeşti və qelin yögegi yögeb, külən bilen billə ödün çıxdı. Ula davalaş ponkutunun yolu çüşken çağda, Mayra'nın uyge lejim bilen Cengiz kırıp geldi. Bula öyünü taşlap, ne ketken demdi, dedi lejim. Taladaki mallarımı görünmeydi o. Kep kala adaş, dedi Cengiz. Kusakını toyduraya vereyli. Kolu çilekini emdil ağa.

Qışlaqda bu yil apet pek eğirken fukam, dedi tohtar, qelin qar qaplıgan qışlaq bilen aşqağın qoylağı qarab eğir xursunib. Qoyların ne, qıştın qandaq mı çıqırıb alasan? Mən müşün odun qatıq ənsiravatı mən ağa, dedi qasan. Malla üstünü muz tutup ketken qelin qarlani, tumşuqam toyaqları bilen her qanç kolusu mu çöpnün yüzünü acanmay aşqilivat odu. Bəziləri aşlıqı bərdaşlıq berilmək, tonlap ölüp mü qilivat odu. Bugün öz gözüm bilen ködüngo ağa, qarab durup on qoydun ayrılıp qaldım. Boran küçüyüp ketip atatdi. Toxtar bilen qasan öyge qarab maldi. Ula Mayra qorgan yoğan birligen qordaqını hozurlunup yep olturganda, sırtın abdumobillanın görkürgen avazı anlangandak boldi. Akufka bir-birge əcəpilinip qarışıp, orundun qoz qaldi. Bu çarvıcılarının kar apıtıda aşqağın mallarga həqsiz bedi tarqatqılı kəgən abdumobillanın avazı idi. Küşlük boran ləpildəp çüşuatqan karlani kabinkilanın aynikigi şiddet bilen uğratdi. Şopurla boran tündürüp etken yollanı pərq etelmey, qaystırapki menişini belelmey qilişi vatatdi. Aldıdı ketuatqan abdumobilla toxtap, kəyni tərəpdi kiluatqan abdumobilla kəyni kəyindin signal bərgeli turdi. Jiraqtın iştinin qavğan avazı anlandı. Şopurla maşinini avaz gelgen tərəpki qarap aytadı. Sepnin aldıdı ketuatqan abdumobilnin aldınki işki çaqi yolunun çetidiki bir orakki kırıp qaldı. Şopur abdumobilni orakdin çıqıralmay, kabinkidin çüşdi. Şu aralıqta kəynidiki abdumobillanın kabinkilerden çüşken şopurlamı yetip geldi. Ula qattıq boranda yüzlərgi zərb bilen uruluvatqan qarlani qollar bilen tosup, orakki pitip qalgan işki çaqı köz yügürtdi. Və abdumobilni kəynidiki abdumobilgi yoğan sim arqan bilen çetip, pitip qalgan abdumobilni orakdin tartıp çıqardı. Dəl şu çağda, bu yerge toxtar bilen qasan atlıq yetip geldi. Abdumobili əmdil orakdin çıqırılgan şopur, qar şiddet bilen uruluvatqan kabinkidin beşini çıqırıp, Ser qıdaq bilen taşlangan juu kiygen, yüz gözünü kırıp bağlap ketken toxtar bilen qasangı qarab, Sila çarvıcı mı? Dəb sorudu. Hə, dəb cevap verdi toxtar. Sila nəgim andınla? Biz qarabtıdı mallır aşqağan çarvıcılağı həqsiz çöp tarqatqılı keldok. Bizni uyunlağı başlanla. Toxtar abdumobillağı atlıq yol başladı. Qasan etini çaptırğın içi öyge ketdi. Mayra bu xoş xəbərini anlap, qazanğı dərhal göz saldı və boğursaq pişirişki kirişdi. Abdumobilla yetip geldi. Şopurla qasanın işkinin aldığı igiz bir döv çöp düşürdü. Mayra abdumobillanın aldığı berib, şopurlağı sıkımlap, ısıq boğursaq tarqıtıp verdi. Qosqı içip ketken şopurla ısıq boğursaqni qar bilen qoşup, huzurlunup yegele durdi. Kegiz öyünün aldıda qolu bilen borandın daldılınıp, qarğı kömülüp turgan Mayra çöpnü düşürüp bulup, kabinkığı çıkıp ketip atkan şopurga,

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylen. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
2: Uzak tarihi musabıda ben mundaq bir ağızını ağladım.
3: Qaytı gayret kikilip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap kaytırmen.
4: Cumhurbaşkanının kat götürüş için okuymen.
2: Oxşaş bulmağan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatır meydanı da mundaq bir ağızını ağladım.
4: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talkan, çölünü bostan kılışkı kasem kılımız diyen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayğı baraylı.
2: Yaşlıkımız urgumakta. Vatanımızda suyumuz. Turmuşta men mundaq bir avazını anladım.
3: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
5: Siz aldığınız kılmağı alaysız, çikiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiyə əzimətleri batırlıq bilen ilişdi.
4: Topni 400 numarı verdi. Jungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkırıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Emgekçiler yeni devirinin güzel sayıpsını açtı.
0: Burmumuqtın stanokçı. Tokyo'ludun zapçaslağıca emmisi kalbimdeki senle buyumları.
2: Devletinin muhim kuralları Jungo yasımcılıkının tövrikidir.
0: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
2: Vatanını söyüş her bir Jungo'luğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
6: Мен бір тамчы су.
7: Мен мо бір тамчы су.
6: Мен сүп-сүзік еріқтің кәлдім.
7: Мен пакы су амбырдың кәлдім.
6: Гүлікті гүлләні соғырымен.
7: Жүмәкні чын әкмәпті. Мен әуіраз жолығы иқіп кәттім.
6: Мен чоң дәриялағы құйылып, бейпаян етізланы соғардым.
7: Паскіні су дәриялағы қойып берілді. Мен сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
8: Su baylıqını qadırlaydı. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.
0: Qadimdin hazırgıca jongoluqla ən qadırlaydıqan pəzilət Ali Canaplıq.
2: Ali Canaplıq turmuşqı sınıb ketken hərkət mizani.
0: Ali Canapla səmimi kilidu. Könlü köksü kən ademlə Ali Canapladır.
2: Ali Canapla yaxşı niyyətli kişilərdir. Başqılağı yaxşı niyyətlən muamələ qıldığanla Ali Canapladır.
0: Ali Canapla səmimi rastçıl buludu. Vədisi qıvapa qılalaydıqanla Ali Canapladır.
2: Ali Canaplanın nəzər dairəsi kən buludu. Yıraqını körələydıqanla Ali Canapladır.
0: Ali Canapla etrafımızdaki ülgü bolalaydıgan adetki kişilerdir. Ali Canapla Katar'da turuş, Ali Canapla'ğı toğırlanış, kemter Ali Canapla'dan buluş, cungoluklarının ruhi intilişidir. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saxlığan uçurlarını rədlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
9: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım buyan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyələr bədən əzalarımqa xalqancı buzğuncılıq qılvatıdı.
10: Mən بۆرەك. ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇۋېتىش سەۋەبلىك زەھەر تازىلاش خىزمىتىم قاتتىق قالايمىقانلىشىپ كەتتى. زەھەرلىك ماددىلار يىغىلىپ قالدى. ھەتتا مادارىممۇ قالمىدى.
9: مەن يۈرەك ئۇزۇن مەزگىل ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇش سەۋەبلىك خىزمىتىم نورمىدىن ئېشىپ كېتىپ تۈگىشەلە دەپ قالدىم.
11: Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xidmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı?
0: Kiçikkinə ot yalqını barmıqımızın uçunu illətalaydı. Lavuldab köyüyatqan Gülxan bütün bədəninin harğılığını yoxtudu. Bir tamçı su kalpıkımızın nemdiyeleydi. Örkeşlep ikvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Sinfoniye ömükü orulugan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.